Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, günahlarımı bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter. Muttefekun aleyh.

0: 40 hadisi şerif. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu. Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavi de diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir. Yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzeddin İbni Selam şöyle diyor. Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir. Ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor. Hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
1: Kırk hadisi şerif.

Tecrübe, bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.

Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.

0: İnsanların en cahili, ahireti başkasının dünyası için harcayandır. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

0: Enes İbni Malik'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse sıla-i rahim yapsın. Hadis-i şeriften anlaşılıyor ki sıla-i rahim vazifesini yerine getirmekte iki semere vardır. 1. Rızkın genişlemesi ve bol olması. 2. Ömrün uzaması. Rızkın genişlemesi, akrabaya yapılan iyilik ve ihsan karşılığında Allah Teala'nın rahmet ve ihsanını vaat buyurmasına dair geçen hadis-i şerifler mealinden anlaşılmaktadır. Dilediği kimselere hesapsız rızık ve bereket verir. Ömrün uzaması üzerinde çeşitli izahlar yapılmıştır. Bunların bir kısmı şöyle hülasa edilir. Hadis-i şerifte sıla yapanın eseri geciktirilir ifadesi vardır. Eser, insanın yerde yürürken bırakmış olduğu ize denir. Bir kimsenin izinin uzatılması, hayatta kalması ve ömrünün devam etmesi olur. Ecelin bir ismi de eserdir. Çünkü ecel, ömrün arkasından gider ve onu takip eder. Bu bakımdan eserin, yani ecelin gecikmesi, yine ömrün uzaması demek olur. Yahut geriye iyi ve salih bir nesil bırakır da kendisine ölümünden sonra dua ederler. Arkasından hayırla yad edilir. Eserin geciktirilmesi, adamın akıl ve anlayışının devam etmesi, bozulmaması anlamını da ifade eder. Yaşayışta bereketlilik olur. Ecel, Allah'ın ilminde malum ve değişmez bir hal olduğuna göre, gerçek manada bunun uzaması, ölüm işiyle görevlendirilen meleğin ilmine nispetledir. Mesela, bir insan için eğer sıla-i rahim yapmazsa ömrü 60 senedir, sıla yaparsa 70 senedir, şeklinde meleğin bilmesi halinde ömründe uzama olmuş oluyor. Fakat Allah Teala o insanın sıla yapıp yapmayacağını ezelden bildiğinden onun katında değişen bir şey olmuyor. Netice itibariyle sıla-i rahmin rızıkta genişliğe ve ömürde berekete vesile olması vardır.
1: Kırk hadisi şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: "Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccal'in fitnelerinden sana sığınırım." Buhari, Ezan 149.

Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği de dört kişiye yeter.

oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı Allah yoluna infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan fayda göremem. Abdullah bin Ömer.

40 hadisi şerif. Abdullah İbni Evfa'dan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini anlatmıştır. İçlerinde sıla-i rahmi terk edenin bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez. Burada topluluktan maksat sıla-i rahmi terk edene yardımcı olanlar ve onun halini kötü görmeyip hoşlananlardır diye tevcih yapıldığı gibi, yağmur bereketinin rahmet manasına kullanıldığı görüşüyle insanlardan yağmur kesilmesine vesile olacağı şeklinde de yorumlanmıştır. Kırk hadisi şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Bana bir dua öğret de namazımda okuyayım," dedi. O da şöyle buyurdu: "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacaksa yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin," de. Müttefekun aleyh.

sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle der: Resulullah Efendimiz başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle demeyi öğrettiler: Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim. O ne yüce bir varlıktır. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ahmet 1, 91, 92, 94.

ibadet eden bir kimse yaptığı ibadete bakar da kendini bir din kardeşinden üstün görmeye kalkarsa yaptığı ibadet hiç olur. Süfyan-ı Sevri.

varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu ikisi hakkında aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

0: 40 hadisi şerif. Abdullah İbni Amr radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Allah Teala katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına en hayırlı olandır. Komşuların da en hayırlısı komşusuna en hayırlı olanlarıdır. Müslümanlar komşuya ve diğer kardeşlerine iyilik ve ihsan etmekle emrolundukları için bunu yerine getirmekte sevap vardır. Bu vazifeyi en iyi bir şekilde yerine getiren de en büyük sevaba nail olur. Bu bakımdan komşuya en çok hayır ve yardımı dokunan, kazanacağı sevap bakımından en büyük dereceye yükselmiş olur. Arkadaşlara yapılacak iyilik de böyledir. Bu kimseler Allah katında en hayırlı kullar olurlar. Komşunun güzeli, eziyeti kaldıran değil, eziyetlere katlanandır denmiştir.
1: Hadis-i Şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi. Kullara karşı Allah bana yeter. Mahluklara karşı Halik bana yeter. Rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter. O ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiüs-Sagir 6580.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bilmelisin. Ölümünden önce hayatının, meşguliyetinden önce boş zamanının, fakirliğinden önce zenginliğinin, ihtiyarlığından önce gençliğinin ve hastalığından önce sağlığının.

Sevgilinin sevmediğini sevmek sevgi alameti değildir. Rabbimiz dünyayı kötüledi. Bizse onu övmekle meşgulüz. İbrahim Ethem.

0: 40 Hadis-i Şerif.
1: Cabir radıyallahu anh'ın şöyle dediği işitilmiştir. Komşusunun düşmanlığını peygambere şikayet etmek için bir adam geldi. Bu adam bizimle Beytullah'ın rüknü ve makamı İbrahim arasında oturduğu sırada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teveccüh edip çıka geldiler. Bu adam peygamberi makamda cenaze namazı kılınan yerde beyaz elbiseli bir adamla karşılaşıp görüştüğünü gördü. Komşusundan şikayet için gelen adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönüp şöyle dedi. Anam ve babam sana feda olsun ya Resulallah. Seninle beraber durduğunu gördüğüm üzerinde beyaz elbise bulunan adam kimdir? Peygamber aleyhisselam, onu sahiden gördün mü? Dedi. Adam, evet, dedi. Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen çok çok bir hayır gördün. O, Rabbimin elçisi Cibril aleyhisselamdır. Bana komşuyu korumayı ve ona iyilik etmeyi tavsiye ediyordu. O kadar ki komşuya miras vereceğini sanmıştım. Bu hadis-i şeriften şu iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, komşusundan şikayet etmek için gelen bir mazlumun davasından dolayı Cebrail aleyhisselamın gelmesi komşu hakkının önemine delildir. İkincisi, zalim değil de mazlum durumda olan şikayetçinin Cebrail aleyhisselamı görebilmesi, mazlumun manevi derecesine bir işaret sayılır. Bunun için zalim mevkiine düşmektense mazlum durumda olmak daha hayırlıdır.
0: Kırk Hadis-i Şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn Hibban, Ed'iye 945.

akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet günü şu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir su.

Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.

0: Dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
1: Kırk Hadisi Şerif.
2: Ümmü Said radıyallahu anh'ın babası Mürretül Fihri radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben ve yetimin bakıcısı cennette yakınlık bakımından şu iki parmak gibiyiz yahut şunun şuna olan nispeti gibiyiz. İster babanın vefatıyla anne elinde, ister annenin vefatıyla baba elinde kalan yetim olsun ve ister başkasının yetimi olsun, bunlara kefalette bulunan, ihtiyaçlarını karşılayıp haklarını koruyanın derecesi çok büyüktür. Öyle ki cennette Peygamber aleyhisselamla bir arada bulunmak şerefine kavuşmaktır. Bu da en büyük saadettir. Peygamber aleyhisselam, hakla batılı ayırt edemeyen, ahlak ve faziletten mahrum bulunan bir kavmi karanlıklardan aydınlığa çıkardı, onlara ilim ve irfan verdi. İşte yetime kefil olan da anlamaz ve bilmez durumda olan çocuğa dinini öğretir, dünya vazifelerini gösterirse Peygamber aleyhisselam yolunda bulunmuş olur ve ona yakınlık derecesini kazanır. Bundan daha büyük bir mertebe olamaz. Bu hadis-i şerifin ruhunu anlayıp ona uymak müminlere Allah Teala'nın lütfu olsun."
1: Kırk Hadis-i Şerif.

eli sıkı olma. Ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. İnsanoğlu kıyamet günü Rabbi katında beş şeyden hesaba çekilmedikçe ayakları hiçbir yere hareket edemeyecektir. Ömrünü ne yolda tükettiğinden, gençliğini ne uğurda yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği bilgilerle nasıl amel ettiğinden.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti eyleyen, güneşi ve ayı hesap vasıtası kılan Allah'ım. Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği al, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi senin yolunda kullanmayı bana nasip eyle. Malik, Dua 495.

Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim diye güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan.

0: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.
1: Hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben gerçekten nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Beni katından bir mağfiretle bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın. Tirmizi, Deavat 98.

İnsanlar kainatta bulunan şeylere bakıp görmekle değil, bunları yaratan yüce zatı düşünmekle huzur duyabilir. Ebu Hüseyin Nuri.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum. Malik, Dua 508.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Kırk Hadis-i Şerif.
2: İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu: Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavi de diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir. Yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor: Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir: Ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor: Hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa, anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu an şöyle demiştir: İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır: Allah'ın farzlarını yerine getirmek, Allah'ın yasaklarından uzak durmak, Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek, Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

0: Sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Cenneti özleyen iyiliklere koşar. Cehennemden korkan ihtiras ve tutkulardan uzak durur. Ölüm gerçeğine kesin olarak inanan dünyanın nimet ve zevklerinden kesilir. Dünyayı bilen felaketleri basit ve önemsiz görür.
1: Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

0: 40 hadisi şerif. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resulallah, dedim, benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim? Sana kapısı en yakın olana, buyurdular. Bütün komşulara vermek imkanı olmadığı zaman, bunlar arasında en yakın kapı komşuyu seçmek gerektiğine delalet vardır. Daha fazla kimselere vermek gerektiği zaman, yine yakınlık sırası gözetilerek vermelidir. En yakın komşu, en çok hak sahibi olandır. Çünkü yakın olan, komşunun evine giren şeyi daha fazla görür ve onu arzulayabilir. Bir de yakın komşu, yardıma ilk koşandır. Öncelik hakkı vardır.
1: Kırk hadisi şerif.
2: Radyo Nida. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım." dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç." buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım." deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın." buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var." deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır." cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma. Çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem." buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster." dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet." deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma." buyurdu.

0: Bir reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 39 39. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: İbn Ataullah İskender'i şöyle buyuruyor: sahibine üzüntü veren günah, sahibine gurur veren ibadet.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Güzel Bursa'mızın güzel kardeşleri, radyonuz Nida'dan hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Acizane Nida'dan gönüllere seslenmeye çalıştığımız programda hamdolsun yeniden buluştuk ve beraberiz. İnşallah bu programda hayırlar getirir. Birazdan Kur'an-ı Kerim'de defaatle bizlere emredilen bir kelimeyi anlamaya çalışacağız. Düşünmek. Evet, düşünmek hayatımızın vazgeçilmezi. Her an bir şeyleri düşünüyoruz, olumlu veya olumsuz. Ama birazdan duyacağınız gibi Allah Teala'nın düşünmemizi istedikleri bunlar değil. Efendim, biz insanlar önemli bir şeyi anlatmak istediğimizde onu birkaç kez tekrarlarız. Birçok eserde de bu tekniğin kullanıldığını biliyoruz. Ancak benzer metot, benzeri olmayan bir kitapta, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala tarafından da uygulanıyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimelerin tekrarları var. Demek ki bu tekrarlar o mevzunun önemini de gün ışığına çıkarıyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette hala düşünmüyor musunuz? Düşünen yok mu? Düşünesiniz diye ayetleri size açıkladık sözleri var. Ayetlerin sonunda sıkça duyduğunuza eminim. Peki Allah Celle Celaluhu bu uyarılarıyla sizce bizlere ne anlatmaya çalışıyor, bunu hiç düşündünüz mü? Kardeşlerim, Meryem suresinde buyruluyor ki, İnsan önceden hiçbir şey değilken gerçekten bizim onu yaratmış bulunduğumuzu hiç düşünmüyor mu? Gelin biraz düşünelim. Yaratılmış canlılar içinde yalnızca biz insanlara düşünme, karar alma, düşündüğünü uygulayabilme, plan yapma ya da sonuç çıkarma gibi üstün özellikler verilmiş. Belki de biz insanlar sadece tek bir an kendi yaratılışımızı düşünsek, nasıl mucizevi bir şekilde ve mükemmel bir tasarımla yaratıldığımızın farkına varacağız ve Allahu Teala'nın bizden istediği o düşünmenin bilincine varacağız. Lütfen düşünmeye devam edelim. Bir tuz tanesi büyüklüğünde tek bir hücreydi başlangıcımız. Ve ardından bu hücrenin milyarlarca kez çoğalması sonucu bugünkü insan halimize geldik. Belki de en önemlisi şuydu. Hiçbir şey değilken, yokken bir ruh kazanmış olmamız. Bir damla su önce embriyoya, sonra bir çiğnemlik et parçasına, ardından bir bebeğe, sonunda muhteşem sistemlerle tasarlanmış bir bedene sahip oluyor. Bitti mi? Hayır. Düşünebilen, konuşabilen, aklını kullanabilen bir varlık halinde. Kısacası Rabbimiz, insanı yoktan inşa etmiş ve ona ruhundan üflemiştir. Fakat insanların çoğu, bu üstün yaratılış üzerinde düşünmez ve Allah'tan uzak, gaflet içinde yaşar. Allahu Teala bizlere sormaya devam ediyor. İnfitar Suresi. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ki O seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti. Düşünmeye devam ediyoruz. Bir araba düşünün. Bu arabanın yürümesi, gitmesi için yakıt lazım. Yetmiyor, yağ lazım. Yetmiyor, suyu da gerekiyor. Yetmiyor, havaya da ihtiyacı var. Ve bunlar ayrı ayrı yerlerden otomobile verilir. Ancak İnsanda öylesine mükemmel bir mekanizma vardır ki,
tek yerden alınan besinler, vücutta moleküler düzeyde ayrıştırılır ve muhteşem sistemler vasıtasıyla gerekli olan neresi varsa oraya iletilir. Bu bilinçli yönlendirme ve bu müthiş plan, Rabbimizin üstün ve kusursuz yaratmasıdır. Yine Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor: "Andolsun onların öykülerinde akıl sahipleri için ibret vardır. Kuşkusuz hayvanlarda da sizin için ibret vardır. Allah geceyi ve gündüzü birbirinin ardına getirir. Kuşkusuz gözleri olanlar için bunda bir ibret vardır." Değerli kardeşlerim, vücudumuza birazdan döneceğiz. Lakin şimdi ayetler hakkında biraz konuşalım mı? Ayet, bir şeyin varlığını gösteren bir belirti, işaret anlamındadır. Şimdi, göklerde ve yerde Allah'ın pek çok ayeti, yani varlığının, birliğinin işaretleri bulunmakta. Bugün bunlara doğa olayları deniyor. Bu doğa olayları dahi Allah'ın varlığının ve birliğinin açık kanıtlarından. Az önce bahsettiğimiz, gözümüzle göremeyeceğimiz spermlerden canlıların ve şu mükemmel insanın yaratılması, ırmak, göl ve denizlerdeki suyu buharlaştırıp bulutlarda taşıyan ve sonra onu aynı miktarda toprağa bereket yağmuru olarak indiren bu doğa yasaları, ki biz buna sünnetullah diyoruz, akıl ve hayale gelmeyecek kadar farklı renklerde, farklı özelliklerde hayvanlar ve bitkiler, hepsi Allah'ın birliğinin, evrenin, bilemediğimiz daha nelerin nelerin, hiçbir eşi ve benzeri olmayan Rabbimiz tarafından düzenlenip yönetildiğinin belirtileri. Akıllı bir insan, şu saymaya çalıştığımız birkaç maddenin bunca mükemmel dizaynın yanından körü körüne geçmez. Bunların nasıl ve kimin tarafından yaratıldığını, hangi yasalara göre yönetildiğini, yağmurun nasıl oluştuğunu, nasıl yağdığını, bitkinin nasıl filizlendiğini, kuşun nasıl uçtuğunu, denizlerin içinde o derinlerde yaşayan, daha yeni yeni keşfedilen onca canlıyı, bunların hepsini olmasa da ömrü yettiğince bazılarına şahit olur ve keşfetmeye çalışır. Yine Kur'an-ı Kerim tabiri: "Bakmıyorlar mı develere nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl dikildi, yere nasıl yayılıp döşendi?" Rabbimiz Celle Celaluhu bütün bunları düşünmemizi istiyor. Bu sayılanları ve daha birçok şeyi düşünen, inceleyen insanlar, bunların kendiliğinden var olamayacağını, ilim, hikmet ve kudret sahibi bir yaratıcı tarafından yaratıldığını ve evreni böyle ipince bir denge üzerinde yaratan yaratıcının Celle Celaluhu bunları boş yere değil, bir amaç için yarattığını, öyleyse her şeyin kısa bir ömürle yaşanıp bitmeyeceğini, bu dünya hayatından sonra bir hayat bulunması gerektiğini anlayacaktır. Bunu anlayan insan, programımızın konusu gibi Allahu Teala'nın sorusuna doğru cevap verecek, yarattıklarını hatırlayacak, düşünecek ve güzel ahlak yoluna girecektir. Gelin tekrar kendimize, kendi vücudumuza dönelim. Her gün vücudumuzda yaklaşık 1 milyon kanser hücresi oluşuyor ve savunma sistemi bu hücreleri yok ediyor. İnsan bunun farkında bile değil. Sürekli ben ben demeye devam ediyoruz. Kendi mucizevi yaratılışını unutan, Allah'a karşı çarpık örnekler getirmeye çalışan insanların hayatları maalesef yanılgı içinde devam ediyor. Rabbine nankörlük etmek istemeyen bir insan, kendisini günlük yaşamın akışına kaptırmaz. Evet çalışır, evet işinde gücünde olur, evet sorumluluklarının bilincindedir. Ama hayata geliş amacının sadece bu olmadığını bilir. Sorumluluğu vardır Müslümanın.
kadın ve erkeğin, genç ve yaşlının. Bu sorumluluğu derin düşünmek, insanın dünyanın göz açıp kapama kadar kısa süreli bir konaklama yeri olduğunu ve ahirette Yüce Rabbimizin adaletiyle dünyada yaptığı her şeyden sorgulanacağını asla unutmamasına vesile olur. İşte Allah Celle Celaluhu onun için düşünmemizi, ibret almamızı istiyor. Neden? İnsan ancak düşünerek Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü kavramaya başlar. Eğer derin düşünürse sevgisi ve korkusu artar. Bütün bunlar Rabbimizin sınırlarını korumada ve hoşnutluğunu kazanmada o kişinin yardımcısı olacaktır. Peki Müslüman diğerlerinden neden daha fazla düşünendir? Şöyle bir misal verelim. Hanım kardeşlerim daha iyi bileceklerdir. Bir derin temizlik vardır. Örneğin bayramdan bayrama veya 3 aydan 3 aya yapılan bir de yüzeysel temizlik vardır. Ortalığın süpürülmesi, tozunun alınması gibi. Müslüman olarak bizim farkımız şudur. Biz yüzeysel düşünmeyiz Allah'ın yarattıkları arasında. Derin düşünürüz. Gördüğümüz şey, yaşadığımız şey tamam bizi etkiler ama biz onun görünen kısmında kalmayız. Gördüğüm, yaşadığım, duyduğumun dışında bunun üzerinde ne hikmetler olabilir ona bakarız. Örneğin, üzerinde yürüdüğümüz yollarda belirtiler, işaretler vardır. Ne diyoruz buna? Ayetler. Biz bu ayetleri görürüz. Görmemiz gerekir, üzerine düşünmemiz gerekir. Yolda giderken bir ağaca, bir buluta bakan, yerdeki topallayan bir kediye bakıp üzülen, yol üzerinde gördüğü küçücük taşların dahi boşu boşuna yaratılmadığını bilen insandır Müslüman. Düşünüyorum diyoruz, değil mi? Varım. Çünkü düşünüyorum, hayattayım. Eğer ben bunu diyebiliyorsam, bedenimde her saniye trilyonlarca bilgi işlenip değerlendirilirken, farkına bile varmadığım, hayatta olmama sebep olan onca nizam varken, bu hayranlık verici hızdaki bu mucizevi işlemlerde hiçbir rolümün, hiçbir çabamın olmadığını düşünemiyor olmam, benim ayıbım olmaz mı? Ne nefes almamda benim bir payım var, ne yemek yiyebilmemde, ne yediklerimi çıkarabilmemde, ne uyuyabilmemde. Bir çabam olmadığı halde ben, ben, ben diyoruz. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bunu da düşünmemizi istiyor. Kainat ve canlılık artık bilimsel delilleriyle Allah'ın varlığını kabul ediyor. Hal böyleyken üzerinde düşünmeyen insan bu dünyada ne amaçla yaşar? Ölümden sonra hayatı ne olacak? Toprak olacağını düşünüyorsa, insana verilmiş o sonsuzluk duygusunun karşılığı ne olacak? Rabbimiz sayılamayacak kadar çok nimet veriyor. Durmaksızın nefes alıyoruz. İsterseniz almamaya çalışın. En fazla bayılırsınız. Bu uykunuzda da devam eder, koşarken de. Farkında bile olamayız. Her organımız çalışıyor. Kalbimiz vücudumuza sürekli kan pompalıyor. Ve bunların hiçbirinin işleyişinde bizim en küçük bir rolümüz yok. Bütün bu mucizevi sistemleri sonsuz güç sahibi Allah Celle Celaluhu idare ediyor. Hani bugün diyorlar ya, öyle çok çok derin düşünme, delirirsin, amiyane tabirle kafayı üşütürsün. Aksine, bütün bunları görmezden gelerek, inat edip yüz çevirirseniz, düşünmezseniz, tefekkür etmezseniz o zaman boğulur, o zaman delirir ve şeytanın sistemine dahil olursunuz. Kur'an-ı Kerim'de yine buyruluyor. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler. Onlar bunlardan daha çok, daha kuvvetli ve yeryüzündeki eserler bakımından daha sağlamdılar. Yine de
kazandıkları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. Peygamberleri onlara açık kanıtlar getirince, yanlarında bulunan bilgiyle sevindiler. Peygamberlerin getirdiği bilgiye değer vermediler. Onlarla alay ettiler. Sonunda alay ede geldikleri şey kendilerini kuşatıverdi. Ne zaman ki azabımızı gördüler, tek Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Fakat hışmımızı gördükleri zaman inanmaları kendilerine bir fayda sağlamadı. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası budur. İşte o zaman kafirler zarara uğramışlardır. Kur'an-ı Kerim'de düşünmemiz istenen mevzulardan bir tanesi tarihi olaylardır. Tarihi olaylardan ibret almak, düşünmek biz insanların görevidir. İnsanların şu dünyada az önce bahsettiğimiz birçok yaratılış kanunu kadar önceki çağlarda yaşanmış tarihi olaylardan da ibret alması, düşünmesi Allah tarafından emir buyruluyor. Geçmiş milletlerin, insanların başlarından geçen bazı olayların özet olarak Kur'an-ı Kerim'de anılması ibret almak içindir. Yoksa bugün bazı cahillerin dediği gibi hikaye olsun diye değildir. Fakat okumuş da olsa gafil insan bunları ve hatta kendi yaşadığı ömür sürecinde gözünün önünde olan birçok hadiseyi, belaları bile kısa zamanda unutup alışkanlık edindiği kötü davranışlara döner. Bir öğrenci düşünün. Öğrencinin bir atacı vardır, küçük bir kalemi vardır, kalem tıraşı vardır. Masasının üzerinde, odasında hep görürsünüz. O çocuğa sorsanız, bu ne işe yarıyor, şu nedir diye, hepsinin ne işe yaradığını, hepsinin bir faydasının, bir amaç için o çocuğun masasında olduğunu size söyleyecektir. Hal böyleyken, ruh sahibi olan insanın da asla başıboş ve amaçsız olamayacağını anlayabilirsiniz. Ve yalnızca düşünen insanlar Allah'ın gücünü gereği gibi kavrayabilir. Kur'an ayetlerinde olduğu gibi. Ne buyruluyor? Hud suresinde, bu iki grubun örneği kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Örnekçe bunlar eşit olur mu? Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Maalesef bugün düşünmeye pek vaktimiz yok. Aslında güzel bir nimet olan, güzel bir imkan olan teknolojiyi, cep telefonunu, interneti doğru yönde kullanmadığımız için birçok şeyi ıskalıyoruz. Düşünmek, hatırlamak anlamındaki o güzel kelime, tefekkür. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki, bir saat tefekkür, 40 gece nafile olan ibadetten üstündür Allah bilir. Peki bu düşünmek ne üzerine? Buluta bakarken, ya Rabbi şu bulutları ne güzel yaratmışsın. Yağmur damlası yanağına düştüğünde, Subhanallah, şu yağmur damlası kim bilir kaç yüz kilometre öteden gelen bir su buharıyla kim bilir kaç bin metreden süzülerek yanağıma düştü. Nasıl oluştu bu bir damla yağmur damlası? Bir nefes çektiğinde insan, elhamdülillah, eğer Rabbim izin vermeseydi, tam akciğerlerimin istediği şekilde yaratılmasaydı şu hava ve şu akciğerim küçük bir rahatsızlık olsaydı, ki etrafımızda hasta olanlar da var, Rabbimiz şifa buyursun, amin. Eğer ben hasta olsaydım, şu derin nefesi çekemiyor olurdum. Sen ne kadar büyüksün Rabbim diyebilmektir. İşte diyor ki, belki de senin bu şekilde düşünmen, yaptığın bazı nafile olan ibadetlerden üstündür. Farz ibadetler denmiyor, dikkatinizi çekiyorum. Ben şu kadar zikrediyorum ve bunu yapıyorum ama namazımı kılmıyorum çünkü namaza gerek yok demek, Allah korusun, bütün yaptıklarımızın çöpe gitmesi demektir. Dolayısıyla farzın, nafilenin yeri ayrıdır.
Kardeşlerim, hayvanları düşünmek, yaratılmış birbirinden farklı onca canlı, onca bitki, rızkımız, dünyanın dörtte üçü suyla kaplı bildiğiniz gibi. Yalnız dörtte biri, onun da büyük kısmı öyle bitkinin, ormanın olmadığı kayalık çöller, geriye küçücük bir yer kalıyor toprak olarak. Dünyanın büyüklüğünü düşündüğünüzde. Fakat Cenab-ı Hak bu sınırlı toprağı sürekli bir değişime, dönüşüme, bütün canlıları doyuracak gıdaların kaynağı haline getirmiş. Bunları düşünmez miyiz? Bugün bir çiftçi bir şey ekiyor. 50 sene önce de ekildi aynı toprakta. 100 yıl önce de aynı toprakta. Ekilenler değişti, ekenler değişti. Soyu sopu unutuldu gitti ama aynı toprak. Üstelik ayrı ayrı sofralara giden değişik değişik sebzeler, meyveler. Bu sadece insanınki, tavuğun gıdası ayrı, koyunun gıdası ayrı. Küçücük göze görülmeyen bir canlı, o da doyuruluyor. Şu içtiğimiz su, ayette buyurulduğu gibi, dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? Gerekir ya Rabbi. Elhamdülillah, şükürler olsun. O bir bardak suyun macerasını, yani yaratıldığı andan o bardağınıza gelene kadar, yeryüzüyle gökyüzü arasında ne kadar gidip geldiğini, nerelere dolaştığını düşünmek Rabbimizin bizden istediği. Bunu anlatırken Yusuf aleyhisselam aklıma geldi. Yusuf aleyhisselamın güzelliğine hayran kalmış ve kadınlar kendilerinden geçmişti değil mi? Ellerini kesmişlerdi. İstemsiz bir hareketti bu. Aynen onun gibi ilahi sır, hikmet ve hakikatlere mest olan, kendinden geçen hak aşıkları da adeta maddi alemden uzaklaşıyorlar. Düşünmemiz lazım. Yusuf aleyhisselamın o yüzünü görmek, insanı bu derecede kendinden geçirecek bir hale geliyorsa, acaba bütün güzelliklerin kaynağı olan, yaratıcısı olan Rabbimizin sıfatları, nimetleri ve bunların tecellilerinin düşünmesinde derinleşen bir kulun hali nasıl olur? Rabbimiz yüce zatını zikrederek kalbini uyanık tutmaya çalışan, görülmesi gerekenleri gören, düşünülmesi gerekenleri düşünen insanlardan eylesin cümlemizi. Bugün bizi bunları düşünmekten uzaklaştıran çok etmen var. Madem o etmenler olmadan yaşayamayacağımızı düşünüyor ve onları bırakamıyoruz, en azından kendimize, yani tefekküre biraz vakit ayırıp, günün bir yarım saati, haftada bir saat olsun, Subhanallah, Elhamdülillah diyeceğimiz onca nimeti görmeye çalışmaz mıyız? Çalışmamız ve görebilmemiz ümidiyle. Geldik programımızın nihayetine. Allahu Teala'dan niyazımız, nasıl düşünmemizi, tefekkür etmemizi istiyorsa, o şekilde düşünebilen kullarından olmamızdır. Rabbimiz Celle Celaluhu, güzel düşünen, güzel yürüyen ve affa uğrayan kullarından eylesin cümlemizi. 107.3 frekansında Bursa'da, Radyo Nida'da bize kulak veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyor ve bir sonraki programda Nida'dan gönüllere de buluşabilmek niyazıyla hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Selam ve dua ile.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Bekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: zelil, hor ve hakir eden Allah.
1: Es-Semi'u ya Allah.
0: Her şeyi işiten Allah.
1: El-Basir ya Allah.
0: Her şeyi gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Şekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El Ali ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El-Mucib ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El-Vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen

0: Ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bir program vesilesiyle yine bir aradayız. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Güzel amellerle Rabbimizin rızasını kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, hatırla o günü ki her ümmeti imamları olan peygamberleri nebileriyle hesaba çağıracağız. Kimin kitabı sağ eline verilirse onlar kitaplarını sevinçle okuyacaklardır ve ecirlerinden zerre kadar haksızlığa uğramayacaklardır. Herkes amellerinin cinsine göre mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaktır. Ey hak ve hakikate talip, rızayı ilahiye ragıp ve cemali la yezale aşık olan ihvan-ı din-i mübin. Doğan ölür, toplanan dağılır, yapılan yıkılır. Bu bir kaide-i külliyedir. Doğmasaydık ölmezdik. Toplanmasaydık dağılmazdık. Yapılmasaydı yıkılmazdı. Her faninin er geç yok olacağı, her şeyin aslına rücu edeceği muhakkak ve mukadderdir. Görünen veya görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen her faninin bir eceli olduğu gibi dünyamızda bir eceli ve sonu var. Bu fani alemin eceline kıyamet-i kübra, yani büyük kıyamet denir. Kıyamet üç kısımdır. 1. Küçük kıyamet, her canlı mahlukun ecelinin gelmesi ve ölmesidir. Bir kimse ölünce onun kıyameti kopmuş demektir. 2. Orta kıyamet, bir milletin hürriyet ve istiklalini, bugünkü deyimle özgürlük ve bağımsızlığını kaybetmesi, dünya haritasından silinmesidir. Bağımsızlık ve özgürlüğünü kaybeden ve yeryüzünden silinen giden milletlerin de kıyametleri kopmuştur demektir. Tarih ve coğrafya kitaplarına dikkat ve ibretle bakacak olursak, bizden önce nice milletlerin, nice medeniyetlerin kıyametlerinin koptuğunu ve bunların dünya yüzünden silinip gittiklerini görürüz. Araf suresinin 34. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, her ümmet için takdir edilen bir ecel vardır. Buyuruluyor ki, hiç okumadınız mı, duymadınız mı? Çocuklarınızın tarih kitaplarına olsun bir göz atmadınız mı? Asuriler, Geldaniler, Fenikeliler, Hititler, Garbi ve Şarki Romalılar, Eski Yunanlılar, Mısırlılar, Çarlık Rusyası ile bugün adlarını bile unuttuğumuz sayılamayacak kadar çok milletler ve medeniyetler yeryüzünden silinmediler mi? Evet, fertlerin kıyametleri ölümleridir. Çünkü herkes bu fani aleme Hak Teala tarafından manevi vazifelerle tavzif edilerek gelirler. Bu görevlerini yaparlar ve sonunda mutlaka ölürler. Yani doğarlar, büyürler, kemale ererler ve sonunda da zevale mahkum olurlar. Her kemalin ardından bir zeval, her nakısın ardından bir kemal ve her celali takiben bir cemal vardır. Bunlar yek diğerini velyeder, yani birbirini kovalar. Milletlerin kıyametlerinin kopması, o milletin ahlakının bozulması, adaletten ayrılması ve zulme başlaması sebebiyle vuku bulur. İsra suresinin 16. ayet-i cellesinde Allah'ımız Celle Celaluhu mealen, bir memleketi helak etmek istediğimiz zamanda peygamberi lisanıyla onların refah ve nimet sahiplerine taat emrederiz. Onlar ise taatten çıkarak kötülüklerine ve günah işlemeye devam ederler. İşte o zaman üzerlerine azap hak olur. biz de o ülkeyi kökünden koparır, harap ve helak ederiz. Bir diğer ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor Rabbimiz, Nuh aleyhisselamdan sonra Ad ve Semud gibi nice nesilleri imha ettik. Evet müminler ilk tekzip edilen yani taraf-ı ilahiden gönderildiği ümmeti tarafından yalanlanan peygamber Nuh aleyhisselam olduğundan Allah-u Sübhanehu ve Teala bu ayet-i kerimede o Nebi-i Zişan'ı zikreylemektedir ki isyan ve kötülükleri, haksızlık ve ahlaksızlıkları sebebiyle nice millet ve kavimlerin, nice insan toplulukları ile şehir, kasaba ve hatta ülkelerin helak edilmeleri Allah-u Teala'nın isyan ve günahları cezasız bırakmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Milletlerin bu suretle helak olunarak yeryüzünden silinmeleri o milletlerin kıyameti kopmuş demektir. Binaenaleyh her türlü haksızlık ve ahlaksızlığın, her çeşit zulüm ve kötülüğün bir milleti mahvu helak olmasına yeterli sebepler olduğu anlaşılmaktadır. Bir millet şerefi İslam ile müşerref olmuş dahi olsa, eğer zulüm ve haksızlık yollarına sapar, zalimlere yardımcı olur ve ahlaksızlıkları alkışlarsa, o millet mutlaka cezasını görür ve asla beka bulamaz. Buna karşılık kafir bile olsa hak ve adaletle milletini sevk ve idare ederse payidar olur. Çünkü birincisi kavlen yani sözde Müslümandır, ikincisi ise fiilen yani icraatıyla Müslümandır. Bunun içindir ki kavlen Müslüman olanı yıkılır, fiilen Müslüman olan ise beka bulur. Üçüncü husus büyük kıyamet. Asıl kıyamet budur ki bu görünen alemlerin tamamıyla yıkılması demektir. Bu kıyamet gerçektir, haktır ve olacaktır. Zümer suresinin 68. ayet-i cellesinde Rabbimiz, sura üflenince Allah-u Teala'nın dilediklerinden gayrı göklerde ve yerde ne varsa hepsi düşüp ölür. İsrafil aleyhisselam birinci defa suyrun üfleyince semalar yarılacaktır. İnfitar suresi 1. ayette gök yarıldığı zaman güneş dürülecektir. Tekvir suresi 1'de ise güneş dürülüp tor top olduğu, ziyası giderilerek karartıldığı zaman buyurulmaktadır. Yıldızlar dökülüp saçılacak, denizler karışıp kaynayacak, kabirler eşilip deşilecek, dağlar yerlerinden kopacak ve bulutlar gibi savrulacaktır. Kariya suresi 5'te buyurulduğu üzere dağlar atılmış renkli yün gibi olacak. Kıyamet gününün bu dehşet ve haşyetini düşünebiliyor musun aziz kardeşim? İşte o gün bu şiddet ve dehşeti içinde hamile kadınlar çocuklarını düşürecekler. Emzikli anneler korku ve haşyetlerinden yavrularını yere atacaklar. Siyah saçlar birden ağaracak, terü taze gençler bir anda ihtiyarlayacak. Akıllar baştan gidecek ve bütün insanlar serhoş gibi ne yapacaklarını şaşıracaklardır. Kıymeti dinleyenler, kıyamet gününün sahibi Allah Celle Celaluhu, Melekül Mevte, Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam ile arşı taşıyan Hamaletül Arş meleklerinin de ruhlarını kabzeylemesini emru ferman buyuracak ve Azrail aleyhisselam bu azim meleklerin ruhlarını da kabzedecektir. İrade-i ilahiye böylece yerine geldikten sonra Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, ''Ya Azrail, mahlukatımdan kim kaldı?'' buyuracak ve ölüm meleği de, ''Ya Rab, zat-ı uliyetince malumdur. Alim ve hakim sensin. Bu aciz ve zayıf kulundan başka hiçbir canlı kalmadı.'' cevabını verince, Cenab-ı Hak hitap buyuracaktır. ''Ya Melekül Mevt, kelamımı işitmedin mi?'' Ankebut Suresi 57, her nefis ölümü tadıcıdır. Kendi ruhunu da kabzetmesi emri üzerine Azrail aleyhisselam cennet ile cehennem arasında bir mevziye varacak ve orada emri celil ilahi yerine getirecektir. Fakat kendi ruhunu kabzederken öyle bir sayha vuracaktır ki eğer o anda mahlukat tamamen ölmemiş olsa korkularından ölürlerdi. Azrail aleyhisselam şöyle bağıracak ve eğer ölümün bu kadar acı ve şiddetli olduğunu bilseydim, asi müminlerin ruhlarını bile rıfk ile alırdım diyecektir. Böylece Azrail aleyhisselam da ölümü tattıktan ve ölümü tatmayan kimse kalmadıktan sonra dünya 40 sene boş ve harap olacaktır. Ve Cenab-ı Rabbül Alemin o zaman dünyaya şöyle hitap buyuracaktır. Ey kullarıma beni unutturan dünya! Nerede o seni imar ve ihya ettiğini zanneden, büyük şehirler, medeniyetler, saraylar, kaşaneler kuran, yıllarca şan ve şerefle saltanat süren padişahlar, hükümdarlar, krallar, imparatorlar, emirler, vezirler, zenginler, alimler, sefihler, debdebe ve tantana içinde ömür tüketen gafiller nice oldu. Hani onların kurdukları saraylar, villalar, hanlar, hamamlar, apartmanlar, ekip biçtikleri tarlalar, etrafa dehşet saçarak bindikleri muhteşem arabalar, atlar nerede? Nerelere kayboldu o zalimler? Nerelere saklandı o mühtekirler, mürteşiler? Fakir halkı soyanlar nice oldu? Allah'lık davasına haşa kalkışan firavunlar nerede? Onların hazineleri ve orduları, zat-ı ehadiyetine inkara cüret eden, ahiretimi, cennetimi, narımı inkar eden, kim gitmiş, kim görmüş diye dudak büken kafirler. Kendilerine bahş ve ihsan buyurduğum nimet ve rızıklarını zıkkımlandıkları halde bize ortak koşmaya yeltenen hain müşrikler. Varlığımızı ve birliğimizi red ve inkar eden münkirler nerede? Gün olup bugünlerin muhakkak ve mukadder olacağını kendilerine sıdku sadakatle haber veren peygamberlerimi ve bilhassa son peygamber olan Habibi Edibimi yalanlayan, onlarla alay eden sefiller ve reziller nerelerdesiniz? Tabiatıyla bu suallere cevap veren olmayacaktır. Dünyaların kendilerinin olduğunu iddia edenler, hiç ölmeyeceklerini ve bugünleri görmeyeceklerini zannedenlerin hiçbirisinden cevap çıkmayınca, yerlerin ve göklerin yerlerle gökler arasında bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen bütün alemlerin tek ve hakiki sahibi ve maliki, İzzet ve Celali ile yine kendisi cevap verecektir. Mülk benimdir. Maliki hakiki ancak benim. Zira vahid benim, kahhar benim. Daha sonra tek ve kahhar olan Allah-u Zülcelal vel Kemal, Rıh-i Akim'i halk ve dünyaya havale buyurur. Rıh-i Akim şiddetli bir rüzgardır ki Allah-u Teala o rüzgarla Ad kavmini helak etmiştir. Bu müthiş rüzgardan en basit bir esinti bu dünyaya değse yeryüzünde dağ ve tepe kalmaz, hepsi yıkılırdı. Bu rüzgar yeryüzüne havale olununca ne dağ ne tepe ne iniş ne çıkış kalmayacak ve dünya dümdüz olacaktır. Taha suresi 107'de buyurduğu üzere Rabbimiz, onlarda ne eğrilik ve ne kabarıklık görmeyeceksin. Her yer ve her şey altüst olacak. Denizlerin suyu ateşe dönüşecek. Hepsi de hak ile yeksan olacaktır. Hiçbir mahluk kalmadığı, cin ve insan hiçbir hayvan bulunmadığı ve hatta meleklerle meleklerin rasulleri olan Cebrail, Mikail, İsrafil dahi ölümü tattıklarından Allah-u Zülcelal şeytanın da ruhunun kabzedilmesini irade buyuracak, Azrail aleyhisselam dahi kendi ruhunu kabzettikten sonra alemlerin Rabbi ve mürebbisi olan Mevla-i Müteal, Mümin suresi 16'da buyurduğu üzere bugün mülk kimindir buyuracak. Ve bu hitab-ı ilahiye mukabele edecek kimse kalmadığından yine Allah-u Zülcelal vel Kemal cevap verecektir. Mümin suresi 16'da tek ve kahhar olan Allah'ın sonra semadan bir yağmur yağdıracak ve bu yağmur 40 gün devam ederek dünyanın satığından 12 zira mesafeye kadar yükselecektir. Bu yağmurla çürüyen insan cesetleri ilkbahar yağmurlarıyla büyüyüp neşvi nema bulan bitkiler gibi tekamül edecek ve o cesetler eskisi gibi kemale erecek ve hazır bir vaziyette bekleyecektir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri arşı taşıyan ve kendilerine Hameletül Arş adı verilen melekleri de diriltecek. Bunu takiben de bütün meleklerin peygamberleri olan Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhümüsselamı ihya buyuracaktır. O zaman cennete müekkel olan Rıdvan'a, "Ya Rıdvan, Habibi Mahmet sallallahu aleyhi ve sellem ve Mahbubum Muhammed'imin kabrinden kalkarak mahşer yerine gelmesi için Zat-ı Risaletine bir burak ile elbise ve taç, hulletül keramet ve livai hamdi hazırla" emrini tebliğ buyuracak ve Rıdvan aleyhisselam emrolunulan şeyleri göklerle yerler arasında bir yerde hazırlayacaktır. Allahu Sübhanehu ve Teala bu defada Cibril emine, "Ya Cebrail, hazırlanan bu eşyayı al ve Habibi Edibimin yanına var. İrade-i Sübhanesinde bulunacaktır." Cebrail aleyhisselam bu emri ilahiyi telakki eyleyince arza soracaktır. "Ey arz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabri münevver ve muattaları nerededir?" Arz kendisine cevap verecektir. "Ya Ruhul Emin, seni hak olarak irsal eden Allahu Teala'ya kasem ederim ki Mevla-i Müteal beni akim rüzgarlarıyla parça parça etti. Onun için iki cihan serverinin kabri şeriflerini yerini bulamıyorum." İşte o zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri münevverlerinin bulunduğu yerden nurdan bir sütun yükselecek ve o mübarek nur semaya kadar yücelecektir. Nur-u Ahmet'in geldiği yeri gören Cebrail aleyhisselam kabri münevverlerinin yerini öğrenmiş olacak ve o mübarek makama varıp ağlayarak başucunda duracaktır. Refakat-ı Aliyelerinde bulunan Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselam ile diğer melekler neden ağladığını Cebrail aleyhisselamdan soracaklar ve Habibi Hüda, Şefii Ruzi Ceza olan Zat-ı Akdes şimdi ihya olunacak ve bana ümmetinin ahvalinden soracaktır. Kendilerine nasıl cevap vereceğimi bilemediğim için ağlıyorum mukabelesinde bulunacaktır. Nihayet emri ilahiyle yer şak olacak ve Seyyid-i Enam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek başından toprakları silkeleyerek ihya ve ishar buyurulacak, sağ ve sollarına bakarak her şeyin hak ile yeksan olduğunu ve kabri münevverlerinin çevresinde Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselam toplanmış bulunduklarını müşahede edecek ve o zaman Cebrail aleyhisselam Zat-ı Akdes'i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e saygı ile selamlayarak, "Bugün yevmi kıyamettir. Kafirlere de yevmi nedamettir. Münkirlere yevmi hasrettir. Bugün ümmetinize, asi ve günahkar ümmetinize ise yevmi şefaattir." diyecektir. İki cihan serveri, aşıkların rehberi, sadıkların önderi ve ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Hani ümmetim nerede? Bana ümmetimin ahvalinden haber ver ya Cebrail. Yoksa ümmetimi cehennemin kenarında bırakıp da mı geldin? Onlara şefaat vaat etmiştim. Bu sözümü yerine getirecek gündür." buyuracak ve ağlamaya başlayacaktır. Cebrail aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine karşı şefkat ve merhametle dolu olan Efendimiz'i teselli için, "Ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen Allahu Teala'ya kasem ederim ki Zat-ı Akdesinizden önce Adem oğullarından hiç kimse ihya olunmadı ve hiçbirisi henüz kabirlerinden kalkmadı. Ey Allah'ın Resulü, cennetten taç, hulle ve kemer getirdim. Bu mübarek tacı şerifi başına giy ki bu şefaat tacıdır. Bu hulle-i keramettir. Lütfen eynine giy ve bu kemeri kuşan ve emri ilahiyle rükubuna tahsis buyrulan buraka bin teklifinde bulunacaktır." Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Ey Cibril kardeşim, ben sana ümmetimin ahvalinden soruyorum. Sen bana taç, hulle, kemer ve buraktan söz ediyorsun. Lütfen bildir bana. Hani benim yaranım nerede? Hani benim ashabım, ezvac ve evladım neredeler? Hani Fatımam, Rukiyem, Zeynebim, İbrahim'im, Kasım'ım, Abdullah'ım, ümmetlerim neredeler? Söyle ey Cibril Emin, söyle. Ümmetlerim nerede?" buyurur buyurmaz Allah-u Azimüşşan'ın izni ve keremiyle Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anh ihya olunarak etrafına toplanacaklar. Hepsine cennetten gönderilen elbiseler giydirilecek ve başlarına tacları koyulacak. ve buraklarına bindirilecek ve maiyet-i seniyyelerinde yer alacaklardır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetinin af ve mağfiret buyurulması için Rabbül Alemine tazarru ve niyazda bulunarak ve nardan, ateşten kurtulmaları için gözyaşları ile secde ederek ve ''Ümmetim, vah ümmetim'' diye yalvararak mahşer yerine yöneldiği sırada Allahü Sübhanehu ve Teala İsrafil aleyhisselama ikinci sure üflemesini emr-i ferman buyuracaktır. Zümer suresi 68'de Rabbimiz buyurduğu üzere mealen, sonra sure ikinci defa nefh olunur, bu sefer de hemen ayağa kalkıp bakışırlar ve ne olacak diye intizar ederler. Evet, sure ikinci defa İsrafil aleyhisselam tarafından üflenince, alem-i ervahta bulunan ruhlar yerlerle gökler arasını doldururlar ve her ruh yeniden yaratılan ve hazır bulunan cesetlerine girer ve bütün ölenler diridirler. Kamer suresi 7'de buyurulduğu üzere o gün onlar korkularından gözleri önlerine doğru eğilmiş, nereye gideceklerini şaşıran ve öteye beriye dağılan çekirgeler gibi hepsi kabirlerinden çıkarlar buyurulmuştur. Cesetlerinin dirilmesini ve o diriliş günü olan haşir gününü, o müthiş gün, bütün cesetlerin haşrolunacağını yani yevmi yübasun inkar eden kafir ve münkirler, kıyamet günü kabirlerinden yüzleri kararmış, gözleri yerinden ve yuvasından oynamış, nereye gideceğini ve ne yapacağını şaşırmış, öteye beriye dağılmış, çekirge sürülerini andıran kümeler halinde kabirlerinden çıkacaklar ve davetçinin davetine boyunlarını uzatarak ve ona doğru bakarak bu davete koşacaklardır. Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini inkar eden, alemlerin Rabbine şirk, ortak koşan kafirler ve münkirler, o günün şiddetini ancak o zaman anlayabilecekler ve kendi kendilerine eyvah, bizler helak olduk, bugün ne çetin gündür diyeceklerdir. Birinci sur üflenince gökyüzünde bulunan yıldızlar, ay ve güneş dürüldüğü ve Allah-u Teala'nın dilediklerinden başka yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi yıkılıp ölü düştüğü için yeryüzü ve mahşer yeri Allah-u Teala'nın nuruyla ışıklanacak ve bu nur-u ilahiyeden ancak müminler faydalanacaktır. Her kulun eline dünya hayatındayken ne işlemişse onları açık seçik gösteren amel defterleri verilecek. Her biri sırasına göre hesap yerine sevk edilecek, peygamberler ve şahitler getirilecektir. O günü insanlara kendi uzuvları, elleri, ayakları, dilleri ve kulakları, kalpleri ve derileri tanıklık edecekler, lehlerinde veya aleyhlerinde kendi nefeslerine şahitlik edeceklerdir. Hayır veya şer işlediği fiile şahit olan mekanda, lehinde veya aleyhinde tanıklık edecektir. Bu şahitler tarafı izzetten kulu ilzam için getirilecek ve hesap gayet adilane yapılacak. Hiç kimseye zerre kadar zulüm ve gadr olunmayacaktır. Yani herkes yaptığının ceza ve mükafatını görecektir. Kendisine düşünme nimeti bahş ve ihsan buyurulan kimse, zuhur muhakkak ve mukadder olan her şeyin bilineceği, işlediği her fiil ve hareketin kendisinden sorularak hesaba çekileceği o korkulu günü derin derin düşünmeli, ona göre kendisini çekip çevirmeli, hak yolu, rıza yolu, ebedi saadet ve selamet yolu olan İslam dinine sıkı sıkı sarılmalı, Allah-u Teala'nın bütün emirlerine aynen ve harfiyen, ittiba ve Resul-ü Müştebanın sünnet-i seniyye-i ahmediyelerine iktida eylemeli, men ettiği şeylerin hepsinden şiddetle kaçınmalı ve çekinmelidir. Unutmamalıdır ki Allah-u Teala'nın vaadi ve vaadi de haktır ve gerçektir. Bir gün ki o gün kıyamet, nedamet ve hasret günüdür. Bütün ayıpların açıklanacağı, hayrın ve şerrin olanca vüzuhiyle meydana çıkacağı, asilerin suçlanacağı ve müminlerin mükafatlandırılacağı gündür. İşte o gün hesaba çekileceğimizi hiç ama hiç hatırdan çıkarmamalıdır. Şunu iyi bil ki, insanları hesaba çekecek olan Kadir-i Mutlak Allah Azimüşşan'dır. şahitleri ise leh veya aleyhlerinde tanıklık edecek olan kendi uzuvlarımız, iyi veya kötü işlerimiz ve bunları işlediğimiz yer veya mekandır. Zilzal suresi 4'te buyurulduğu üzere, Rabbinin telkin buyurduğu vahiy ile bütün haberlerini hal diliyle anlatacak. Kıyamet günü günah veya sevap, hayır veya şer ne işlenmişse, onların işlendikleri yerlerin leh veya aleyhite tanıklık edeceklerine bu ayet-i celle delalet etmektedir. Yasin suresinin 12. ayet-i cellesi, onların hayır veya şer amellerini ve öğrettikleri ilim, yazdıkları kitaplar, yaptıkları vakıflar, mektepler, mescitler, hastahaneler gibi hasenelerini veya zulmetmek, fesat, isyan veya batılı yaymak gibi seyyiyelerini, bıraktıkları eserleri biz yazarız. Esasen biz her şeyi açık kitapta, levh-i mahfuzda sayıp yazmışızdır. Bu ayetin sebebi nüzulü şöyle anlatılıyor. Ensardan bir kabile, bulundukları yerle mescidin arasının uzak ve yolun uzun olduğundan şikayet ederek evlerini Mescid-i Nebevi'nin civarına nakletmek istediklerini söylediler. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu ve yakın yerlerde oturarak mescide gelmekle alınacak sevabın uzak yerlerden gelenlerin sevaplarından daha az olacağı ve binaenaleyh uzaktan gelenlerin daha büyük ecre nail oldukları beyan buyuruldu. Dersimize devam ediyoruz. Birinci surun üflenmesinden sonra yeryüzünün kararacağını ve mahşer yerinin Allah-u Teala'nın nuruyla aydınlanacağını söylemiştik. Zümer suresi 68 ve 69'da ve mahşer yeri Rabbinin nuruyla aydınlanır. Herkesin eline amel defterleri verilir. Peygamberler, melekler ve müminlerden şahitler getirilir. Ve aralarında ne sevapları eksiltme ve ne azapları fazlalaştırma suretiyle asla zulmolunmaksızın hakkıyla hükmolunur. Her nefse hayır veya şer amelinin cezası tamamen verilir. Esasen Allah-u Teala onların yaptıklarını çok iyi bilir. Ey aşık-ı sadık! Allah Celle Celaluhu, o şiddetli ve dehşetli günü seni hesaba çekmeden, bu dünya hayatında irade ve fırsat elindeyken kendini hesaba çek. Kârını ve zararını günü gününe tespit eden bir tüccar, nasıl hesabını bilir ve günün birinde iflasa sürüklenmezse, sen de her günün hesabını gece yatağına girince yapıver. Bir düşün, o gün Allah-u Teala'nın emirlerinden hangilerine uydun, ne gibi hayırlı ameller işledin, yoksa Allah korusun, bir kötülük ve bir haksızlık mı yaptın, bilerek veya bilmeyerek bir günaha mı bulaştın, ay başına, yıl başına diye bu işi safsaklama, hele emekli olduktan sonra hesaba kitaba bakmaya hiç niyetlenme. Bir de bakarsın ki iş işten geçmiş, borç bini aşmış, hayat bilançon baştan aşağı zarara ulaşmıştır. Zararın neresinden dönülürse kârdır ama o zararı yaptığın gece fark edip dönüvermek insana daha yararlıdır. Bakarsın malın, mülkün, masanın ve kasanın, rütbenin ve makamın, hatta evladın sana hiçbir yarar sağlayamaz. Aklını başına al, günü gününe hesabını tut. Nasılsa günün birinde hesaba çekileceksin ve bundan da kurtuluş yoktur. Öyleyse hesabını sağlam tut. Dinine ve imanına sahip ol. Allah ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem muhabbet eyle ki bu bağlılık ve muhabbet ahirette necat ve felahına, ebedi saadet ve selametine zemin hazırlar. Allah ve Resulünün yolunda bulun. Helal ile haramı ayırt etmesini bil. Rıza-i ilahiye nail olabilmek için hiçbir gayret ve fedakarlıktan kaçınma. Zerre kadar bile olsa hayır işlerine koş ve zerre kadar bile olsa şerlerden, günahlardan Allah-u Teala'ya ve Resulüne isyandan kaç. Allah-u Teala'dan gayri her şeyi kalbinden sür ve çıkar. Zira masivallah'tan külliyen alakasını kesmeyen aşık, dünya mihnet ve meşakkatlerinden, bela ve musibetlerinden asla kurtulamaz. İnsanı insan yapan yüce ve üstün makamlara ki biz ona makam-ı kemal-i insaniyet deriz, katiyen ulaşamaz. Dünyanın tozu bile ruha ağırlık verir. Günahlar kalp aynasını tozlandıracağından kalp gözü kör olur. Kalp gözü kör olanlar ise hakkı göremezler. Bu alemde kör olan ve hakkı göremeyen ahiret aleminde de kör olur. Tek ve biricik kurtuluş yolu Allah-u Teala'da yok olmaktır. Allahu Azimüşşan'a firar etmektir. Mevla-i Müteala firar edenler de kurtulanlar zümresine dahil olurlar. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bu konulara devam etmeye gayret edeceğiz. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde kelime-i şehadet ile huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Allah-u Teala'ya emanet olunuz inşallah.
1: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki, başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde, senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde, senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de, kendisine dua ettiğinde, onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

0: Reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
7: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
6: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
8: Müslüman
4: diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

İbn-i Şümase şöyle demiştir. Amr bin As, ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim." dedi.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Zümer Suresi 70. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslümanın din kardeşini 3 gün 3 geceden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar. Biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Buhari Edep 62, İstizan 9, Müslim 1, 23, 25, 26.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: muhatabın düşman bile olsa yine de ihsan iyidir. Çünkü iyilik yüzünden düşman bile insana dost olur.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Aralarından biri, ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ömrüm boyunca oruç tutacağım, asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki, Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir.

0: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuk

0: Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti İletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı, namusu ve malı haramdır. Müslim 1.32, Tirmizi 1.18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

Ebu Zer Cündüb bin Cünade'nin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize asla zulmetmeyin. Haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola hidayet edeyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna. Hepiniz çıplaksınız. Giydirmeyi isteyiniz ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de günahları bağışlıyorum. İstiğfar ediniz ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelemez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki bir insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur. Belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: Allah. El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: Allah. El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: Allah. El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: Kayyum ya Allah.
0: Gökleri ve yeri, her şeyi tutan Allah.
1: El-Vacidu ya Allah.
0: Dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah. El-Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah.

0: olmayan Allah. Sonu olmayan Allah.
1: Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor. Aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Zerin His sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Bir ses der ki, geç kaldın. Bir ses der ki, kimse seni anlamıyor. Bir ses der ki, ya yarın daha kötü olursa? Bir ses der ki, o söz neden söylendi? Bir ses der ki, o insan neden değişti? Bir ses der ki, sen bunu hak etmedin. Bir ses der ki, artık yoruldun. Ve insan fark eder ki, onu en çok yoran dışarıdaki dünya değil, içindeki bu bitmeyen konuşmalardır. Kalbi yoran sesler bazen insanların sözleriyle başlar. Bazen geçmişin pişmanlıklarıyla, bazen geleceğin belirsizliğiyle, bazen nefsin bitmeyen istekleriyle, bazen şeytanın fısıltılarıyla, bazen de insanın kendi kendine kurduğu mahkemelerle. İmam Gazali'nin kalp terbiyesi bize tam burada çok derin bir hakikat öğretir. Kalp Allah'tan uzaklaştığında boş kalmaz. O boşluğu dünya doldurur. O boşluğu korkular doldurur. O boşluğu insanların sözleri doldurur. O boşluğu geçmişin yükleri doldurur. O boşluğu gelecek kaygısı doldurur. Kalp Allah'ın zikriyle dolmadığında başka sesler orada taht kurmaya başlar. Bu yüzden içsel huzur sadece sessiz bir odada oturmak değildir. İçsel huzur kalbin hangi sese teslim olduğunu bilmektir. Bir insan dışarıdan çok sakin görünebilir. Bir insan az konuşabilir. Ama içinde kırgınlıklar hiç susmuyorsa huzurlu değildir. Bir insan insanlardan uzaklaşabilir. Ama kendi nefsinin sesinden kurtulamıyorsa huzurlu değildir. Bir insan gece yatağına girebilir. Ama aklı geçmişle gelecek arasında eziliyorsa dinlenemez. Gerçek sükunet, seslerin yok olması değildir. Gerçek sükunet, bütün seslerin üstünde Allah'ın zikrini duyabilmektir. İmam Gazali, kalbin hastalıklarını anlatırken, insanı hep iç muhasebeye çağırır. Ona göre kalp korunması gereken bir merkezdir. Göz neye bakarsa kalp etkilenir. Kulak neyi dinlerse kalp etkilenir. Dil neyi söylerse kalp etkilenir. Mideye giren lokma bile kalbin haline tesir eder. İnsan bu kadar çok kapıdan etkilenen kalbini başıboş bırakırsa, iç dünyasında huzur beklemesi doğru olmaz. Bugün birçok insan kalbinin neden yorulduğunu anlamıyor. Her gün gereksiz haberlerle, bitmeyen kıyaslarla, insanların hayatlarını izlemekle, başkalarının sözlerine takılmakla, dünya yarışını büyütmekle kalbini dolduruyor. Sonra gece huzur arıyor. Oysa gündüz kalbe ne doldurulduysa gece onun sesi duyulur. Gündüz hasetle beslenen kalp gece huzur bulmakta zorlanır. Gündüz gıybetle kirlenen kalp gece ibadetin tadını bulamaz. Gündüz sürekli insanlara kendini ispat etmeye çalışan kalp gece Allah'a teslim olmakta güçlük çeker. Gündüz dünya için yorulan kalp, gece ahireti hatırladığında sıkılır. Bu yüzden kalbini yoran sesleri susturmanın ilk yolu, gündüz kalbine ne girdiğine dikkat etmektir. Kalp bir pazar yeri gibi olursa, her ses bağırır. Kalp bir mescit gibi korunursa, her ses içeri giremez. İmam Gazali'nin kalp tasfiyesi anlayışı burada başlar. Tasfiye kalbi tamamen duygusuz yapmak değildir. Tasfiye kalbin içindeki kirli karışımı ayırmaktır. Allah rızası ile gösterişi ayırmak, ihtiyaç ile hırsı ayırmak, tedbir ile vesveseyi ayırmak, sevgi ile bağımlılığı ayırmak, sabır ile ezilmeyi ayırmak, dünya ile ahireti yerli yerine koymak. Kalp bu ayrımı yapmadığında her şey birbirine karışır. İnsan çalışmayı rızık korkusuyla karıştırır. Sevmeyi sahiplenmekle karıştırır. Sabretmeyi susup çürümekle karıştırır. Tedbir almayı her şeyi kontrol etmekle karıştırır. İşte iç gürültü bu karışıklıklardan doğar. Birinci büyük gürültü dünya sevgisidir. Dünya sevgisi kalbe girdiğinde kalp sürekli kaybetme korkusuyla yaşar. Mal gider mi?
Makam düşer mi? İnsanlar beni unutur mu? Düzenim bozulur mu? Planım yarıda kalır mı? Bu sorular bitmez. Dünya sevgisi insana sadece istemeyi öğretmez. Aynı zamanda korkmayı da öğretir. Ne kadar çok bağlanırsan, o kadar çok kaybetmekten korkarsın. Gazali'nin dünya anlayışı sert ama şifalıdır. Dünya elinde olabilir ama kalbinde taht kurmamalıdır. Elindeki nimet emanettir. Kalbindeki asıl bağlılık Allah'a ait olmalıdır. Bir nimet geldiğinde şükret, gittiğinde yıkılma, artığında şımarma, azaldığında Allah hakkında kötü zanla düşme. Dünya kalpte küçülünce onun sesi de kısılır. Bir insan malı tamamen terk etmeyebilir. Ama malın kalbini yönetmesine izin vermeyebilir. Bir insan çalışabilir. Ama işini kimliği haline getirmeyebilir. Bir insan sevebilir. Ama sevdiğini Allah'ın yerine koymayabilir. İşte denge budur. Kalbin huzuru dünyadan kaçmakla değil, dünyayı haddinde tutmakla başlar. İkinci büyük gürültü insanlardan beklentidir. Bir insan seni arasın istersin. Biri seni anlasın istersin. Biri değerini bilsin istersin. Biri hakkını teslim etsin istersin. Biri yanında dursun istersin. Bunlar insani isteklerdir. Ama kalp bu beklentilerin etrafında dönmeye başladığında yorulur. İnsanlardan gelen her gecikme yaraya dönüşür. Her suskunluk terk edilmek gibi gelir. Her soğukluk değersizlik gibi hissedilir. Her eleştiri kalbi sarsar. İmam Gazali'nin tevekkül çizgisinde kul, sebepleri görür ama sebeplerin sahibini unutmaz. İnsanlar sebep olabilir. Ama kalbin son dayanağı insanlar olamaz, bir dost teselli edebilir. Ama gerçek sükuneti Allah verir. Bir insan yardım edebilir. Ama yardımı yaratan Allah'tır. Bir kişi seni anlayabilir. Ama seni tam olarak bilen Allah'tır. Bu fark kalbe yerleştiğinde insanlardan beklenti azalır. Sevgi kalır. Merhamet kalır. Dostluk kalır. Ama esaret kalkar. Kalbin artık insanların tavırlarıyla her saat yer değiştirmez. Birinin sözüyle göğe çıkmaz. Birinin susuşuyla yere çökmez. İşte iç huzurun büyük kapılarından biri budur. İnsanları sev ama kalbini Allah'a bağla. Üçüncü büyük gürültü gelecek kaygısıdır. Henüz gelmemiş günlerin yükü bugünün omuzlarına bindirilir. İnsan sabah kalkar, daha yaşamadığı ayları düşünür. Daha olmamış ihtimalleri gerçekmiş gibi taşır. Daha kapanmamış kapılar için yas tutar. Daha gelmemiş haberler için içini daraltır. Gelecek kaygısı, insanın bugünkü huzurunu çalan sessiz bir hırsızdır. İbni Arabi'nin varlık ve tecelli bakışında kulun en büyük yanılgılarından biri, sınırlı bakışıyla ilahi hikmeti kuşatabileceğini sanmasıdır. İnsan perdeyi görür. Allah perdenin ardını bilir. İnsan bugüne takılır. Allah başlangıcı ve sonu bilir. İnsan gecikmeyi kayıp sanır. Allah o gecikmenin içindeki terbiyeyi bilir. Gelecek kaygısını susturmanın yolu, geleceği yok saymak değildir. Tedbir al, plan yap, çalış. Ama geleceğin ilahı gibi davranma. Sen yarını yaratamazsın. Yarına çıkacağını bile garanti edemezsin. O halde yarını düşünürken bugünün ibadetini, bugünün şükrünü, bugünün huzurunu yok etme. Gelecek Allah'ın ilmindedir. Senin vazifen bugünün hakkını vermektir. Bugün niyetini temizle. Bugün dilini koru, bugün çalış. Bugün dua et, bugün affedebildiğini affet, bugün tövbe et. Yarın geldiğinde onun da Rabbi Allah olacaktır.
Dördüncü büyük gürültü, geçmişin yüküdür. Geçmiş, kapanmış bir defter gibi görünür. Ama bazı insanlar o defteri her gece yeniden açar. Keşke demekten yorulur. Keşke o sözü söylemeseydim. Keşke o insana güvenmeseydim. Keşke o kapıya gitmeseydim. Keşke daha erken anlasaydım. Pişmanlık doğru yere götürürse rahmettir. İnsanı tövbeye çağırır. Ders aldırır. Kalbi olgunlaştırır. Ama pişmanlık insanı Allah'ın rahmetinden uzaklaştırırsa artık şeytanın elinde bir zincire dönüşür. İmam Rabbani'nin mektuplarında kalbin daima Allah'a yönelmesi, gaflet perdelerinden arınması ve amelin niyetle temizlenmesi üzerinde güçlü bir vurgu vardır. Geçmişin yükü de böyle bir perdedir. Kul geçmişte kalırsa bugünkü kulluğu eksilir. Tövbe kapısı açıkken insan kendini sürekli cezalandırmamalıdır. Hata yaptıysan dön, kul hakkı varsa telafi et. Günah varsa istiğfar et. Yanlış yoldaysan çık ama geçmişin mezarında yaşamaya devam etme. Allah seni bugüne uyandırdıysa hala fırsat var demektir. Gece sırları burada başlar. Gece sadece karanlık değildir. Gece gündüzün gürültüsünden arınmış bir davettir. İnsan gündüz kendini birçok sesin arasında kaybeder. Gece ise Allah kulunu daha sakin bir iklime çağırır. Teheccüd bu çağrının en özel kapılarından biridir. Herkes uyurken kalkmak sadece bedeni yataktan kaldırmak değildir. Nefsi alıştığı rahatlıktan kaldırmaktır. Gözleri uykudan kaldırmak değildir sadece. Kalbi gafletten kaldırmaktır. O vakitte insanın sesi değişir. Daha alçak, daha kırık, daha gerçek olur. Gündüz güçlü görünmeye çalışan insan, gece secdede gerçek halini saklayamaz. Teheccüdde insan Allah'a şöyle der. Gündüz çok konuştum, şimdi senin huzurunda susuyorum. Gündüz çok yoruldum. Şimdi sana dayanıyorum. Gündüz insanlardan bekledim. Şimdi yalnız senden istiyorum. Gündüz içimde çok ses vardı. Şimdi senin zikrini duymak istiyorum. Gece duasının sırrı, insanın aradan çekilmesidir. Gündüz insan, kendi aklına fazla güvenir. Kendi planlarına, bağlantılarına, sözlerine, becerisine dayanır. Gece ise bütün bunlar zayıflar. Kul daha çıplak bir acziyetle Rabbine döner. İmam Gazali'nin tevekkül anlayışı bu halde derinleşir. Kul sebeplerin sessizleştiği vakitte sebebin sahibine yönelir. Teheccüd insanın kalbinde bir iç temizlik yapar. İlk gece kalktığında belki çok bir şey hissetmezsin. İkinci gecede zor gelebilir. Ama devam ettikçe kalbin içindeki sert kabuk yumuşar. Bazı düşünceler eski kadar güçlü gelmez. Bazı korkular küçülür. Bazı kırgınlıklar çözülmeye başlar. Bazı dualar daha içten dökülür. Kalp gece eğitilir. Sessizlik zikre yer açar. Zikir huzura yer açar. Huzur teslimiyete yer açar. İbn-i Arabi'nin manevi dilinde gece, görünmeyen alemin işaretlerine daha açık bir tefekkür iklimi gibidir. Bu, ölçüsüz iddialar kurmak için değil, kalbi inceltmek için önemlidir. Gece kalp daha az dağılır. İnsan dış görüntülerden bir miktar çekilir. Kendi iç alemini daha net duyar. Bu yüzden geceyi sadece uykuya vermek değil, az da olsa Allah'a açmak büyük bir kazançtır. Herkes uzun uzun ibadet edemeyebilir. Ama herkes yatmadan önce kalbine dönebilir. 5 dakika bile olsa. Bugün kalbimi ne yordu? Bugün hangi ses içimde fazla büyüdü? Bugün dünya mı ağır bastı, ahiret mi? Bugün insanlardan ne bekledim? Bugün Allah'a ne bıraktım?
Bu sorular geceye konulduğunda kalp uyanır. Kalbini yoran sesleri susturmanın birinci manevi yolu, zikirle iç sesi değiştirmektir. Zikir sadece kelime değildir. Zikir, kalbin yönünü belirleyen manevi bir merkezdir. İnsan içinden sürekli, ya olmazsa derse kalbi korkuyla dolar. Sürekli kimse beni anlamıyor derse kalbi kırgınlıkla dolar. Sürekli ben mahvoldum derse kalbi karanlığa yaklaşır. Ama kalp Allah bana yeter demeyi öğrenirse iç ses değişir. Hasbinallah ve ni'mel vekil derse teslimiyet büyür. La havle ve la kuvvete illa billah derse kendi gücünün sınırını kabul eder. Estağfirullah derse geçmişin kirinden arınır. Ya latif derse Allah'ın ince rahmetini bekler. Zikir içindeki kötü konuşmaların yerine hakikati yerleştirir. Bu yüzden sadece dilinle değil, iç sesinle de zikir öğren. Bir korku geldiğinde hemen onunla tartışma. Önce Allah'ı an. Bir kırgınlık kabardığında hemen eski sahneleri açma. Önce Allah'a sığın. Bir gelecek kaygısı yükseldiğinde hemen felaket senaryoları kurma. Önce Rabbim bilir de, bu basit görünür. Ama zamanla kalbin dili değişir. İkinci manevi yol murakabedir. Murakabe, Allah'ın seni gördüğünü bilerek yaşamaktır. İmam Gazali'nin kalp eğitiminde murakabe çok derin bir konudur. İnsan Allah'ın gördüğünü bilirse, insanların bakışını haddinden fazla büyütmez. Allah'ın bildiğini bilirse, yanlış anlaşılma korkusuna teslim olmaz. Allah'ın işittiğini bilirse, anlatamadığı acıların kaybolmadığını anlar. Allah'ın kalpleri çevirdiğini bilirse, insanların tavırlarına mutlak güç vermez. Murakabe, kalbe güven verir. Ben görünmez değilim. Ben unutulmuş değilim. Ben sahipsiz değilim. Rabbim beni görüyor. Bu şuur, iç gürültüyü azaltır. Üçüncü manevi yol, kalbe girenleri azaltmaktır. Her sesi dinlemek zorunda değilsin. Her tartışmayı takip etmek zorunda değilsin. Her insanın fikrini kalbine almak zorunda değilsin. Her haberi, her görüntüyü, her yorum cümlesini iç dünyana taşımak zorunda değilsin. Kalbinin kapıcısı ol. İçeri ne giriyor, dikkat et. Bir söz seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa, o sözü tekrar tekrar dinleme. Bir kişi seni sürekli öfkeye, kıyasa, hasede sürüklüyorsa mesafe koy. Bir ortamdan sonra ibadet isteğin azalıyorsa orada fazla kalma. Bir alışkanlık kalbini ağırlaştırıyorsa azalt. Bu korunma dünyadan kaçmak değildir. Kalbi emanet bilmektir. Dördüncü manevi yol, geceyi küçük bir arınma vakti yapmaktır. Her gece uzun ibadet şartı koyma. Ağır hedefler koyup sonra bırakma. Küçük ama sürekli bir yol seç. Yatmadan önce abdest al. 3 defa derin nefes al. Bugünün yüklerini Allah'a havale et. Kısa bir istiğfar yap. Bir miktar salavat getir. Sonra ellerini aç ve içinden geçenleri olduğu gibi söyle. Süslü cümlelere gerek yok. Allah içindeki kırık cümleyi de bilir. De ki, Allah'ım, bugün kalbim çok yoruldu. Beni insanların sözlerinden, geçmişin ağırlığından, geleceğin korkusundan, dünya sevgisinin sesinden koru. Kalbime sükunet indir, beni sana döndür. Bu dua her gece kalbe yeni bir temizlik verir. Beşinci manevi yol susmayı öğrenmektir. Ama bu susmak ezilmek değildir. Bu
gereksiz iç ve dış konuşmayı azaltmaktır. İnsan bazı meseleleri anlattıkça büyütür. Bazı dertleri tekrar ettikçe ağırlaştırır. Bazı insanlara açıklama yaptıkça daha çok yorulur. Bazı düşüncelerle tartıştıkça onları güçlendirir. Bazen en iyi cevap Allah'a dönüp susmaktır. İmam Rabbani'nin iç disiplin çizgisinde kalbin dağınıklıktan korunması önemlidir. Fazla konuşma kalbi dağıtır. Fazla açıklama insanı tüketir. Fazla şikayet huzuru azaltır. Susmak kalbe alan açar. O alana zikir iner. Zikir inince huzur gelir. Altıncı manevi yol, geçmişi tövbeye, geleceği tevekküle, bugünü kulluğa teslim etmektir. Geçmiş için tövbe et. Gelecek için tevekkül et. Bugün için gayret et. Bu üçlü dengeyi kaybeden insan iç gürültüye düşer. Geçmişe bakar, pişmanlıkta boğulur. Geleceğe bakar, kaygıda boğulur. Bugüne bakmaz, kulluğu erteler. Oysa bugünün kapısı açıktır. Bugün bir zikir çekebilirsin. Bugün bir dua edebilirsin. Bugün birini affedebilirsin. Bugün bir günahtan uzaklaşabilirsin. Bugün kalbine giren bir sesi susturabilirsin. Bugün Allah'a dönebilirsin, içsel huzur. Çoğu zaman büyük olaylarla değil, küçük sadakatlerle gelir. Her gün biraz daha az gıybet, biraz daha çok zikir, biraz daha temiz niyet, biraz daha az kıyas, biraz daha çok tevekkül, biraz daha az dünya hırsı, biraz daha çok ahiret hatırı. Kalp böyle böyle arınır. Bir gecede tamamen susturamadığın sesler zamanla gücünü kaybeder. Sen Allah'ın sesini, yani Kur'an'ın çağrısını, zikrin sükunetini, duanın ferahlığını büyüttükçe diğer sesler küçülür. Şimdi kalbine dön. İçinde en çok hangi ses konuşuyor? Dünya sevgisinin sesi mi? İnsanlardan beklentinin sesi mi? Gelecek kaygısının sesi mi? Geçmişin pişmanlık sesi mi? Nefsin bitmeyen isteği mi? Şeytanın korkutan fısıltısı mı? Bunu dürüstçe gör. Adını koymadığın ses susturulmaz. Sonra o sese karşı bir manevi anahtar seç. Dünya sevgisine karşı ölümü ve ahireti hatırla. İnsanlardan beklentiye karşı hasbinallah ve ni'mel vekil de. Gelecek kaygısına karşı Rabbim benim bilmediğimi bilir de. Geçmişin yüküne karşı istiğfar et. Nefsin sesine karşı murakabeye dön. Şeytanın vesvesesine karşı Allah'a sığın. Bu, kalbin içinde bir düzen kurmaktır. Artık her ses istediği gibi konuşamaz. Kalbin merkezine Allah'ın zikri oturur. Gece olduğunda ve dünya sustuğunda, sen de kalbine şöyle söyle: bugün yeterince konuştum. Şimdi Rabbimi dinleme vakti. Sonra bir ayet oku, bir zikir söyle, bir dua et, bir süre sessiz kal. O sessizlikte hemen büyük hisler arama. Sadece orada ol, Allah'ın huzurunda. Kırık ama samimi, yorgun ama kaçmadan, dağınık ama dönmeye niyetli. İşte bu niyet bile büyük bir başlangıçtır. İmam Gazali'nin kalp terbiyesi, İbni Arabi'nin hakikate bakan derin dili ve İmam Rabbani'nin iç disiplin anlayışı bize aynı kapıyı gösterir. Kalp Allah'a dönerse huzur bulur. Kalp Allah'tan uzaklaşırsa bütün dünya gürültüye dönüşür. Huzur her şeyin istediğin gibi olması değildir. Huzur her şey değişirken kalbinin Allah'ta sabit kalmasıdır. Huzur insanların susması değildir. İçinde Allah'ın zikrinin yükselmesidir. Huzur geçmişin silinmesi değildir. Geçmişin tövbeye dönüşmesidir. Huzur geleceğin garanti olması değildir. Geleceğin Allah'a emanet edilmesidir. Huzur dünyanın tamamen terk edilmesi değildir.
dünyanın kalpteki tahtından indirilmesidir. Allah'ım, kalbimizi yoran sesleri sustur. İçimizde büyüyen korkuları, geçmişin ağırlığını, geleceğin kaygısını, insanların sözlerine bağlı kırgınlıkları, dünya sevgisinin gürültüsünü ve nefsimizin bitmeyen fısıltılarını rahmetinle hafiflet. Bize İmam Gazali'nin öğrettiği gibi kalbimizi arındırmayı nasip et. Bize İbni Arabi'nin işaret ettiği gibi görünenin ardındaki hikmeti fark edecek basiret ver. Bize İmam Rabbani'nin hatırlattığı gibi kalbimizi Allah'tan gayrısına esir etmeme şuuru ver. Allah'ım, gecelerimizi huzur kapısı yap. Teheccüdü kalbimize sevdir. Secdelerimizi içten eyle. Zikrimizi dilimizden kalbimize indir. Kalbimizden ahlakımıza geçir. Bizi gündüz dünya ile yorulup gece sana dönenlerden eyle. Bizi geçmişin pişmanlığında boğulanlardan değil, tövbe ile dirilenlerden eyle. Bizi geleceğin korkusunda kaybolanlardan değil, tevekkülle yürüyenlerden eyle. Bizi insanların sesinde dağılanlardan değil, senin zikrinle toparlananlardan eyle. Amin.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803.

Eşhedü enne Muhammed.

Allah'a hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar! Bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları, meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir.
bütün Müslümanlar kardeştir, eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın, haksızlığa da boyun eğmeyin, başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. Beş vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak, daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet, yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.
1: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adımla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer! Gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma. Çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım." dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç." buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım." deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın." buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet, var." deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır." cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem." buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster." dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet." deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma." buyurdu.

0: TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu ala şefii zunubuna Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in minkum illa variduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunecillezine taqav ve nezeruz zalimine fiha cisiyya. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın üzerine sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Sizleri de selamların en güzeliyle Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek selamlıyoruz. Rabbimiz Teala zamanınızı hayır eylesin. Mevlamız Teala hakka hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine ilhak eylesin. Eylül ayındayız. Allah izin ederse bir ay sonra umre ibadeti için Mevlamızın çağrısına, davetine icabet etmek için umre yolculuğumuz olacak inşallahü teala. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı Radyo Nida Kerem Karakuş Turizm ile gitmek isteyen kardeşlerimiz, Allah izin ederse, Allah ömür verirse, şimdiki planlarımız, projelerimiz böyle. Bu fakirin rehberliğinde inşallah Ekim 5'te ne yapıyoruz? Umre için yola çıkıyoruz. Hocam, benim ödeme durumum biraz zor. O zaman al baraka Türk. Efendim, 50 bin liraya kadar 4 taksitle ne yapıyor? Bize yardım ediyor. Gidiyoruz, müracaat ediyoruz. 50 bin liraya kadar 4 taksitle, yani her ay 12.500 lira ödemek kaydıyla fazlalık ödemeden ne yapıyoruz? Biz efendim oradan da yararlanabiliyoruz. İnşallah bütün kardeşlerimizi bu grubumuza davet ediyoruz. Yani bu grubumuza davet ediyoruz. Hocam, kaç lira, kaç dolar? Kardeşler, kimse zararına iş yapmaz. Çarşıya gittiğiniz zaman 50 liraya da domates bulursunuz, 20 liraya da domates bulursunuz. Ben 20 liraya domatese aldım deyip hava atmaya kalkarsanız 50 liranın kıymetini bilmemiş olursunuz. Bundan dolayı biz size öyle bir umre yaptıralım ki otelinizle, yemeğinizle, servisinizle, rehberliğimizle orada rahat bir 20 günümüzü veya 15 günümüzü ibadet ve taatla geçirelim. Buradan
efendim falan şey şu kadar ucuza götürüyor. Kimse zarar ederek hizmet edemez. Kar etmek mecburiyetindedir. Bizlerin karları öyle çok yüksek değil. Bu karlarla da ne yapıyoruz? Radyomuzu idare etmeye çalışıyoruz. Yani sizden gelenlerle bunu biz ceplerimize atmıyoruz. Zenginleşme aracı da kullanmıyoruz. Ya radyonun sesi kesilmesin. Şimdi yapacağım şu sohbetlerin sesleri kesilmesin. Veya bundan evvel kim var değerli kardeşlerim? Efendim bundan sonra veya evvel Mehmet kardeşimizin, Mahmut hocamızın, Mesut hocamızın, efendim banttan yayınladığımız Mustafa Özçimşekler hocamızın, bunun yanında efendim Konyalı hocamızın sesleri kesilmesin, size ulaşsın. Gayemiz budur. Bundan dolayı okuduğum ayet-i kerime Meryem Sure-i Celilesi'nin 71. ve 72. ayeti kerimeleri. Ne buyuruyor Allah'ımız? Ne buyuruyor Yaradanımız? Ne haber veriyor? Estağfirullah, bismillah. Ve in minküm illa variduha. Allah Allah. Sizden cehenneme uğramayacak yoktur. Evet. Kardeşlerim, cennete uğrayıp da cehenneme gitmek yok. Ama cehenneme uğrayıp cennete gitmek var. Peki cehenneme nasıl gidiliyor? Ne buyuruyor sonra Allah'ımız, Yaradanımız, sevgili Mevlamız? Kâne alâ rabbike hatmen maklıyye. Bu Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hüküm. Amenna ve sattakna. Yani bu hüküm kesin. Nasıl olacak hocam? İşte anlatıyoruz nasıl olacağını. Buna ne diyorlar değerli kardeşlerim? Cehennemle cennet arasına efendim kurulan köprünün adı neydi? Sırat, sırat. Sırat köprüsü. Ya sırat köprüsü değerli kardeşler. Ve in minkum illa variduha kâne alâ rabbike hatben makriyya. Ey nefsi emmareye, yani bizler kul köle olanlar. Öyle buyurdu değerli kardeşlerim. Ne buyurdu? Muteharbinde Abdullah İbni Revaha Hazretleri son o alacak bayrağı, peygamber sancağını kim aldı ilk önce? Cafer-ül Tayyar Hazretleri, Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Sonra Zeyd Hazretleri, sonra Abdullah İbni Revaha Hazretleri bir an durakladı böyle, bir an. O zaman bu ayeti kerimeyi okudu. Ve in minküm illa variduha. Ey nefis, neye duraklıyorsun, neye? Sırat köprüsüne uğrayacaksın, oradan geçeceksin. Yani cehennemi herkes ne yapacak, görecek. Ya, değerli kardeşlerim, neyimize gülüyoruz, neyimize ağlıyoruz, neyimize zevk-i sefa? Halbuki yarın ahirette öyle ağlayacaklar, öyle ağlayacaklar ki gözlerinden artık kan gelmeye başlayacak. Malik Hazretleri, kim bu Malik? Kurban olduğum cehennem amiri. Cehennem amiri. Mikail, dört büyük melaikeden. Malik, yani meleğin ismi Malik, o kim? O da cehennemin amiri değerli kardeşlerim. Peki cennetin amiri kim? Rıdvan aleyhisselam. O da cennetin amiri. Şimdi
İmamı özür dilerim Malik Hazretleri şöyle diyecek: vah vah vah, ne güzel de ağlıyormuşsunuz. Bu ağlamanızı dünyada yapsaydınız size bir faydası olacaktı. Burada ağlasanız ne, sızlasanız ne? Çünkü elim bir azap diyor Allahu Teala. İşte şimdi bundan sonra geliyor. Thumma nunecillezine takav. İşte Müslümanların kurtuluş rehberi, rehberi bu. Sümme sonra nunecillezine takav. Allah'tan sakınanları. Ne demek Allah'tan sakınmak? Emirleri yapmak, yasaklardan kaçınmak. Değerli kardeşlerim, emirleri yapmak, yasaklardan kaçınmak. Thumme nunecillezine takav. Ondan sonra ne olacak? O takva sahibi olanları biz kurtaracağız. Amenna ve saddakna. İşte müjdemiz burası değerli kardeşlerim. İşte müjdemiz burası. Ve nezarul zalimine fiha cisiyya. O zalimleri de diz üstü çökmüş olarak ne yaparız? Bırakırız buyuruyor Allah'ımız. Ya şu güzelliğe bakın, şu muhteşemliğe bakın. Ama mümin kafir, herkes o sırat köprüsüne ne yapılacak? Efendim sürülecek. Müminler geçecek. Kurtaracağım diyor Allah'ımız. Müminleri, bana inananları, muvahhid olanları, bana teslim olanları ben kurtaracağım. Allah'ımız buyuruyor Celle Celaluhu. Şimdi dünkü sohbetimizde nerede kalmıştık? Sırat köprüsü 7 adet köprüden müteşekkildir buyuruyor Sultanımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendim bunlar kıldan ince, kılıçtan keskin, geceden çok daha karanlık, her birisi 3000 yıllık yol olan bu köprülerin bini yokuş, bini iniş, bini bin yol, bini yolu ise düzlük. Bundan dolayı birinci mesele nereden sorulacaktı? İmandan. Değerli kardeşlerim, İmandan. İkincisi, imanı geçtik. Namazdan. Her zaman hocalarımız çok okuyor ya, enteresan bir sure-i celiledir. Ashab-ı kiram birbirlerinden ayrılırken bu sure-i celileyi okurup ayrılırlarmış. Şimdi biz hani ayrılırken görüşürüz, çuz. Efendim, hadi ben kaçtım, bay bay. Ne bu ya? Ne bu? Yani bir Müslümanın ağzından çıkacak kelime mi bunlar Allah'ınızı seversiniz? Biz nasıl Müslümanız? Ne diyeceğiz? Karşılaştığımız zaman da selam, ayrılırken de selam. Bu kadar basit ya. Hadi görüşürüz. Telefonda bile öyle. Hadi bay bay. Hadi ben kaçtım. Yok ya. Başka? Daha ne acayip kelimeler, ne acayip kelimeler, cümleler. Sen Müslümansın ya. En azından bakın, selam vere vere, mesela ben bazen bakıyorum etrafıma, efendim daha açar açmaz selamun aleyküm diyor. En azından İslami hassasiyeti olan hacılar, hocalar, tarikatlılar, umreye gelenler bunları ne yapacak? Bunları tatbik edecek. Öyle ama yok. Ashab-ı kiram bir de Asr suresini okurmuş. Vel asra yemin ederim ki. Allah yemin ediyor ya.
çok önemli bir mevzu olması hasebiyle ne yapıyor? Mevlamız yemin ediyor. Vel asra yemin olsun ki innel insane lefî husr. Ya değerli kardeşlerim, bütün insanlar husranda diyor. Bütün yahu. Şu anda 8,5 milyar, 9 milyar insan. Allah Allah. Her 50 senede bir hemen hemen %80, %90 değişiyor. Değerli kardeşlerim. Ne kaldı ya? Her 50 senede 8,5 milyar, efendim 10 milyar diyelim. 100 senede 20 milyar. Bir de dünya nüfusu da hızla artıyor şu anda. Değerli kardeşlerim. Peki bütün insanlar husranda diyor ayet bu. Ama ilerisini okumazsan yandık. Yani ayetin ilerisi, ileri haberi. Hani Bektaşi'ye demişler ki niye namaz kılmıyorsun? Allah-u Teala la takrabus salah demiyor mu, namaza yaklaşmayın. Gerisinde okusana ilerisini. Bağdat hafızım olacağım, burası bana yetti demiş. Yani namaza yaklaşmayın. Nasıl yaklaşmayın? Ben tüm sükara, serhoş olarak yaklaşmayın. Şimdi ayeti kerimenin ilerisini okumadığımız zaman ne yaptık? Eyvah! Hepimiz husrandayız. Ancak şunu yapanlar hariç diyor Allah. İlla innel insane lefî husr illellezîne âmenû, iman edenler. Bak, kurtardın. Yani imanla birinci merhaleyi geçtin. Nasıl iman? Kesintisiz, katıksız. Âmennâ ve saddaknâ. İşte dün size okudum anket çalışmalarını. Ben size dün ne yaptım? Okudum değerli kardeşlerim. Ne korkunç bir anket sonuçları ya. Hem de yani böyle efendim entel, dantel, sosyetik, asortik olan bölgelerde değil bu. Ya daha muhafazakar olan bölgelerde yapılan anket sonuçları. Kimi ahirete inanmıyor, kimi meleklere inanmıyor. Efendim kimi cennete, cehenneme inanmıyor, kimi kadere inanmıyor ve hakeza ve hakeza. Amenu, iman edenler. Bunları ayrı ayrı merhalelerde, ayrı ayrı mevzularda sizlere anlatmaya, izah etmeye çalışacağım inşallahu teala. Ve amilus salihat. İkinci kurtulanlar kim? Salih amel işleyenler. İşte şimdi sayacağımlar salih amele giriyor. İkinci karakol neymiş? Namaz değerli kardeşlerim. Namaz, namaz, namaz. Dün söyledim. Namaz kılmayan adam cennet veya hanımefendi cenneti hayal etme. Cenneti düşünme. Senin için cehennem hazır. İmanım var hocam. Ebedi seni cehennemde bırakmaz bu iman. Ama amelsizlik seni cehenneme sokar. Değerli kardeşlerim. Yok bunun aması maması fakatı fukatı yok mu? Yok ya. Olsa zaten biz kendimiz kullanırız. Bazen namaz kılmayanlar öyle diyorum ben değerli kardeşlerim. Diyorum ki ya torpilli misiniz? Eğer bir torpil bulduysanız ne olursunuz bize de söyleyin ya. Yani elhamdülillah Allah elimizden almasın. Çok çok memnunuz. Abdest alacaksın, namaz kılacaksın. Zaten bir dünyaya biz bunun için gelmişiz. Yani yiyip, içip, defi hacet yapan hayvanlar da var. Ama yiyip, içip o enerjiyi, o kuvveti Allah yolunda harcayacak ne lazım? İman ehli lazım, iman ehli. Bundan dolayı yani namazdan sorulduk. Peki namaz yok. Veyahut da kırık dökük.
veya abdest yok veya gusül yok. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacağım? Ki Sırat Köprüsü'nü ayrı bir merhalede sizlere ben anlatacağım. Orada çengeller var, demirler var, efendim Allah düşmanlarını yakalayanlar var. Ayağa kayıp cehennemi boylayanlar var ve hakeza ve hakeza. Bugün ölsek, yani şimdi öldüğünü düşün, oyunla karşı karşıyayız. Değerli kardeşlerim, hocam hemen de ölümden bahsetme ya. Ölümden bahsetmeyeceğim de neyden bahsedeceğim sana? Ne yapayım yani, maçı mı anlatayım? He? Şu gol oldu, oldu olmadı, onu mu anlatayım? Ben spor spikeri miyim, neyim ben? Veya at yarışlarında geçti geldi, onları mı anlatayım? Onları anlatsam müşterim çok. Allah'ı ve peygamberi anlattığımızdan müşteri yok. Değerli kardeşlerim, müşteri yok. Ya lojada efendim dinlemek 2,5 milyon bir sanatçı, isim vermeyeceğim. Lojada dinlemek için 2,5 milyon. Bunlar fakir fukara edebiyatı yapanlar. Ya niye 2,5 milyonu zevkine vereceğine fakir fukaraya versene? Bundan dolayı eğer spor spiker olsam veyahut da at yarışlarını anlatan, Allah muhafaza, Allah göstermesin, yani hiç kimse olmasa, Allah dostlarından birisi öyle dedi, müridanını bir yere sohbete görevlendiriyor, kimse yok. Efendim kimse yok, kimse kalmıyor. Caminin direkleri var, onlara sohbet edeceksin diyor. Allah Allah. Öyle kimse yok diye efendim ne yapacaksın? Kaytarma yok. Kimse yoksa melekler var, onlara yapacaksın. Değerli kardeşlerim, ne yaparlar? Altını eritirler. Niye? Saf, safiyeti ortaya çıksın diye. Safiyeti ortaya çıkar. Bundan dolayı Mevla safiyeti ortaya çıksın diye müminleri ne yapıyor? Bir takım bela musibetlere düçar ediyor. Aman ne ve sattak ne? İkincisi namazdan, üçüncüsü zekattan. Değerli kardeşlerim, zekat, öşür, sadakalar, fakir bundan muaf. İnanması lazım sadece. Öşür diyorsun adama, o ne ki hocam diyor, haberi yok. 60 yaşına, 70 yaşına gelmiş. Öşürden haberi yok. Zekat anlatamamışız ki, öşürü anlatalım. Bu köylerde görev yapan arkadaşlarımız, hocalarımız, imamlarımız Allah rızası için cuma namazlarında olmadı kahvehanelerde, ya kahvehane de bizim ya, illa caminin kürsüsü olması lazım değil ki, kahvehaneye gidersin oraya, dersin ki kardeşim bana müsaade et, ne yapacağım ben, vaaz edeceğim. Ya öyle hocalar var ki pavyonlara, gazinolara, meyhanelere, tabii bazı yerlerden tard ediliyor, kovuluyor. Bazı yerlerde de bırak hoca konuşsun yahu diyor, ayağımıza gelmiş. Sarhoş adam ya, sarhoş adam. Ama caminin kürsüsünden 2 dakika geçir, ama ezandan sonra 2 dakika geçir, samimiyetimle söylüyorum, öndeki hacı efendi ok gibi yukarı fırlıyor. Hoca, ne var, ne oldu? Ezan okundu. Adamın dinlemeye niyeti yok ya. Yoksa ya hoca ne diyecek? Hangi ayet okunacak?
hangi efendim hadisi şerif okunacak, haberimiz olacak diyeceğine ben böyle çok karşılaştım. Yani efendim hatta bir bayram sohbetinde takip ediyorum, dakikasını takip ediyorum. Efendim bilgicim birisi, hocam vakit geldi. Böyle baktım, kim o söyleyen dedim. Bir tane hem de 5 vakit namaza gelen bir insan, benim dedi. Saat karşımda takip ediyorum, şu anda 2 dakika var. Yani ben bıraksam dahi namaza duramaz. Ya dakikalar bile değerli. Nerede? Namazda. Saatlerin, günlerin bile değeri yok. Nerede? Oyunda, oynaşta, eğlencede, kahvede, kahvehanelerde, kafelerde, pastanelerde, bilmem nelerde değerli kardeşler. Bilmem nelerde. Hiç değeri yok. Lak lak lak lak lak lak lak lak. Ama namaza geldim mi dakika dahi çok kıymetli. Şimdi değerli kardeşlerim, 4.'sü oruçtan. Bunlar yani farz oruçları. Efendim 5.'si hacdan. Yani hac ve umre. Mevla evine çağırıyor ya, misafir olalım diye. Affedeyim ben bu kullarımı. Geçen de bir yazı okudum, çok enteresan. Yani ne diyor Mevlamız bir soru sorduğu zaman? Kul Habibim benim namıma de ki. Değerli kardeşlerim, kul Habibim Muhammed benim namıma onlara de ki. Ama ve izâ se'eleke ibâdî fe inni garîb. Ayet-i kerimesinde ya Resulallah, Allah uzak mıdır, yakın mıdır efendim, nasıl dua edelim, bağıralım, çağıralım mı, sessiz sedasız mı? Buna Habibine, yani peygamberine, sevgilisine de ki demiyor. Değerli kardeşlerim, de ki demiyor. Ya bizzat kendisi cevap veriyor. Ve izâ se'eleke ibâdî, benim kullarım beni sana soruyor. E kul de ya Rabbi demiyor. Araya Habibini dahi almıyor. Bizzat kuluna hitap ediyor. Anni fe inni garib. Ben onlara çok yakınım. Allah Allah. Görüyor musunuz? Mevla'nın bize karşı muhabbetini, sevgisini. Kuluyuz biz onun ya. Biz onun biricik kuluyuz, biricik. Hepiniz biricik kulu ya. Senden başka dünyada yok. Eşin, benzerin yok. Değerli kardeşlerim. Mesela, her zaman söylüyoruz, parmak uçların. Başka yok. Bir senin var. Özelsin, hususisin. Ve daha nice misaller verebiliriz mevzu uzamaması için. Mevlam mesela Mevlam ne buyuruyor? Kul in kuntum de ki Habibim. Bak kul. Kul kelimesi dedi, geldiği zaman de ki onlara, Habibim benim namıma de. Ama Mevla'yı soruyor ashab-ı kiram. Yani biz soruyoruz. Onlar bizim namımıza sordu. Bizim namımıza cevap geldi. Kıyamet sabahına kadar bu cevaplar ne yapıyor? Devam ediyor değerli kardeşlerim. Ve izâ se'eleke ibâdî, kullarım beni sana soruyorlar. Fe inni, muhakkak ki ben. Bak ben diyor Allah. Kul, söyle onlara demiyor. Bizzat kendisi, ben onlara çok yakınım. Çok. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ya değerli kardeşlerim, bundan dolayı Mevlam evine davet ediyor. Hac, umre bu ya. Ama Allah için bu hacca umreye gidelim.
süs için, püs için, gitti için, efendim canlı yayın için, efendim oralarda fotoğraf, efendim kına geceleri yapılıyor ya. İnanılacak gibi değil değerli kardeşlerim. Yani bu şirketteki kardeşler, yapmayın etmeyin Allah'ınızı severseniz. Yeni yeni adetler çıkarmayın Allah'ınızı severseniz ya. Yapmayın etmeyin yani. Sulandırmayın işi. Bulandırmayın. Müslümanca Allah ve Resul, Allah Resulü ne buyuruyor? Benden gördüğünüz gibi. Bu kadar arkadaş. Eğer yaptıklarımızın aynen Resulullah bir benzerini yaptıysa biz de ne yaparız? Yaparız. Sünnettir. Ama yapmadıysa, yapmaya çalışıyorsak bidat, bidat. Peki bidat ne? Sonradan meydana çıkalan. Her bidat merduttur diyor Efendimiz. Kabul edilmez. Hac'tan ve umreden sorulacak. Yani ben umreye gittim. Nasıl gittin? Bak çok önemli mevzu burası. Hacca gittin. Nasıl gittin? Kimle kavga ettin? Kimle cedelleştin? Kimden şey ettin? Adam umreye gitmiş. Buraya geliyor, Müslümanların gıybetini yapıyor. Şöyle pisler, böyle mendeburlar. Allah Allah. Yer gök çiğner, yer gök inliyor ya. Allah nasip etti. Birkaç sefer bu fakir gitti. Vallahi bir şey görmedim. Billahi bir şey görmedim. En mağdur, en efendim muhtaç, nefsi kabarık bir kendimi gördüm. Değerli kardeşlerim, hacca gittin, efendim iki kişi 1 milyona yakın para verdin, bilmem ne yaptın ama sorulacaksın hactan. Gittin mi gitmedin mi? Gittim ya Rabbi. Gittin de nasıl gittin? Orada ne yaptın? Ve la rafese ve la fusuka ve la cidale. Değerli kardeşlerim, oturdun yoksa Kabe'de, haremde gıybet mi yaptın? Olur mu hocam? Olmaz mı ya? Olmaz mı? Ya kılığına, kıyafetine dikkat ettin mi? Hanımları öyle görüyoruz ki vallahi erkekleri yarıp yarıp geçiyorlar. Asla caiz değildir değerli kardeşlerim, asla. Bundan dolayı bizde gelen hanımlara tavsiyemiz şudur: biz kendimiz yaparsak zaten böyle dışarıdan geniş alarak, eğer onlar o şey derse sakın ha çok tavaf yapacağım diye ölçüyü kaçırmayın. Gücünüz yettiği kadar ölçü muaceresinde, erkeklere sürünmeden, erkeklerin arasında pastırma olmadan, hiçbir erkeğin sizin vücudunuza dokunmadan ne yapacaksınız? Tavaflarınızı yapacaksınız. Efendim, altıncısı abdest ve gusülden. Değerli kardeşlerim, ya yedincisi de ne enteresan, ne enteresan. Neden? Akraba ziyaretlerinden. Cenab-ı Hak böyle bu, hani diyoruz ya, ya Rab, inşallahu teala 11 bölük şeklinde Allah'ın huzuruna geleceğiz. Ümmeti Muhammed yahu bir de. Kimi hınzır suretinde, kimi kelp suretinde, kimi merkep suretinde, kimi yılan suretinde. Allah Allah. İnşallah onları sizlere anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Çünkü bölük bölük ne yapacaklar? Oraya gelecekler. Peki değerli kardeşlerim, ne dedik? Kıldan ince, kılıçtan keskin, efendim. Ondan sonra da
kopkoyu karanlık. Öyle söyledik herhalde, değil mi değerli kardeşlerim? Peki Müslümanlar ne yapacak orada? Yani Müslümanlar ne yapacak? Böyle bir soru var. İnşallahu Teala ayeti kerimeyle bakın Mevlamız bize bu konuda nasıl haber veriliyor? يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبَيْمَانِهِمْ Allah Allah! Değerli kardeşlerim, iyi dinleyin. Hadid Sure-i Celilesi'nin 12. ayeti kerimesi. Biraz da korkuttuk, biraz da müjdeleyelim, değil mi değerli kardeşlerim? Eyvah, zaten diyor ben yanacağım diyor. Biraz daha günah işleyeyim. Ya iyi de kardeşim, cehennem bir tabaka değil ki ya. 7 tabaka. Yani apartman dairesini düşünün. Birinci tabakası cehennem. Altta da daha 6 tabakası var ya. Ya değerli kardeşlerim, yani diyelim ki misal, yani misal birisindeki 1000 derece sıcaklık, bir yukarı çıktığın zaman 5000 derece sıcaklık, bir yukarı çıktığın zaman 10.000 derece sıcaklık, nasıl dayanacağım buna? Bundan dolayı şu ayetleri bir dinleyelim bakalım, Mevlam Teala ne buyuracak? يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Bak eşitlik nasıl geldi, görüyor musunuz? Ya mümin erkek ve mümin kadınlar. Gördünüz mü kadın erkek eşitliğini? Allah'ın ve Resulünün yanında kadın erkek eşitliğini gördünüz mü ey Müslümanlar? Feministler. Kadın erkek eşitliği. Allah Allah, nasıl olacakmış o? Nasıl olacak o? Kadının vazifesi ayrı, erkeğin vazifesi ayrı. Mesela doğan çocuğu emzirme işini babaya verebilir misiniz? Babası emzirecek diyebilir misiniz? Derseniz ne derler adama? Aynen öyle değerli kardeşlerim ya. Veyahut da 9 ay hamileliği babası yapacak. Olur mu? Ya olur mu öyle şey? Böyle safsata olur mu? Aynen nasıl bu safsataysa kadın erkek eşitliği de safsata. Er-ricalu kavvamuna alen nisa. Nokta. Evet, nokta. Ama gelelim. Başörtülü, efendim, etek topyesli, efendim, muhafazakar feminist. Adı da bu. Buyurun cenaze namazını. Allahu Ekber. Biz seküler feministlerle uğraşırken şimdi bir de muhafazakar feministler çıktı. Zihniyet aynı. Muhafazakar olsan ne, seküler olsan ne, sosyalist olsan ne, komünist olsan ne, ateist olsan ne, ne? Olay aynı olay. Aynı zihniyet. Senin bu düşünce, bu örtü seni kurtarır mı? Değerli kardeşlerim, Allah erkeğe ayrı vazife yüklemiştir, kadına ayrı vazife yüklemiştir. Bunun haddini aşan hadsizdir. Tilke hududullah. İşte Allah'ın hududu budur diyor Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri. Nasıl geçebiliriz değerli kardeşlerim? Nasıl geçebiliriz Allah'ın hudutlarını? Kimin gücü yeter Allah'ınızı seversiniz? Eşitlik mi alıyorsunuz? Aha buyurun. Al sana eşitlik. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Mümin erkek ve kadınları o gün görürsün. يَوْمَ gün تَرَى görürsün. Sen görürsün. يَسْعَى nasıl görürsün? Koşuşur.
yani kelebekler misali. Nuruhum, onların nurları, beyne eydihim ve bi eymanihim, önlerinden ve sağlarından koşarken görürsün. Ya koşarken önlerinde ve sağlarında. Öyle öyle bir nur verecek Allah Celle Celaluhu. Sizler bunlara talip olmak mecburiyetindeyiz değerli kardeşlerim. Sen bunlara tabi olmazsan, talip olmazsan nasıl kurtulacaksın ya? Biz nasıl kurtulacağız değerli kardeşlerim? Arzu edelim, isteyelim. Mevlam ne derse odur diyelim ya. Hayatımız değişecek. Cemiyetimiz değişecek, ailemiz değişecek. Ahlakımız değişecek, huzurumuz baki olacak, kavgamız, dövüşümüz, mücadelemiz bitecek, küslüğümüz, dargınlığımız bitecek. Başka neymiş, nereye koşuyor, ne yapıyormuşlar? Cennetün tecri min tahtihel enhar, altlarından ırmaklar akan cennetlere koşuşur bir şekilde, önlerinden ve sağlarından nurlar saçarak koşarken ne yaparsın görürsün diyor. Halidine fiha, onlar orada ne yapacak? Ebedi kalacak, ebedi. Allah Allah, sen ne aldanıyorsun şu dünyanın? Efendim, borçtan kurtulamıyoruz, harçtan kurtulamıyoruz, sıkıntıdan kurtulamıyoruz. Beladan, musibetten, huzursuzluktan herkesin suratı asık. Namaz yok, niyaz yok, abdest yok. Geçen de birisine soruyorlar. Efendim, sabah namazının kaç rekat? Ne bana bunu soruyorsun diyor. Karnın aç mı tok mu ona sor diyor. 70 yaşında adam. Göbeği minare gibi çıkmış. Hala açlıktan adam dünyaya, midesi sanki bizim ağırda bağlı olan efendim bir nesne. Öyle diyeyim artık. Sadece yemek. Yesin. Ne diyelim değerli kardeşlerim? Zalike huvel fevzul azim. İşte bu büyük bir başarıdır diyor. Şimdi şu ayeti kerimeleri iyi dinleyin değerli kardeşlerim. Yevme yekulul münafikune vel münafikati lillezine menzuruna naktabis min nurikum qilalcu veraikum peldemisu nura. Allah Allah, bunlar ahiret haberleri, ahiret. Değerli kardeşlerim, asgari ücret ne kadar olacak diye kulaklarımızı hemen dikiyoruz. Yani pür dikkat dinliyoruz, öyle diyeyim. Bunları niye göz ardı ediyoruz? Bunları mana, teker teker mana vermek isterdim ama vaktimizi daha iyi kullanma babından. O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman edenlere. Burada gülüyordun ya ya. Burada gülüyordun ya. Değil mi değerli kardeşlerim? Züyyine lillezine keferul hayatid dünya ve yeskharune minellezine amenu. Ya. O kafirlere, münafıklara, benim düşmanlarıma, Allah düşmanlarına dünyayı süsledik, püsledik, alladık, pulladık. Arabasına övünüyor. Efendim, yatına övünüyor, katına övünüyor. Efendim, yattaki zevkine, hazzına, lezzetine övünüyor. Ama lezzetleri bitiren bir gerçek var değerli kardeşlerim. Ne o? Lezzetleri bitiren bir gerçek, bir hakikat var. O ne? Ölüm, ölüm, ölüm.
Yarın ahirette dünyada zevk-i sefa içinde yaşamış. Hadis-i şerif bunlar. Dünyada zevk-i sefa üzere yaşamış. Mevlam onları bir an, yani bir lahza cehenneme sokun çıkarın diyecek. Cehenneme sokup çıkarılacak. Onlara sorulacak. Dünyada ne kadar lezzet aldın? Değerli kardeşlerim, o bir an, bir lahza cehennem her şeyi unutturacak. Hiç ya Rabbi diyecek, hiç. Bu dünyada dertlerle uğraşan, mücadele eden, boğuşan bir mümin getirilecek. O da cennete bir an sokulup çıkarılacak. Ona sorulacak, dünyada ne kadar dert çektin? O ne diyecek? Hiç ya Rabbi, hiç dert çekmemişim. Hepsini unutacak. Ya ben hikaye mi okuyorum? Ben kendi nefsime söylüyorum, size söylemiyorum. Ya İsmet Hoca, sen hikaye mi okuyorsun? Bak bunlar hakikat. Bunlar ahiret haberleri. Ölen bir daha geri gelmeyecek. Bitti. Çok yalvaracaklar, çok yakaracaklar. Mevlam bitti, bitti diyecek onlara. Evet. Onlar ne yapacak? İman edenlere züyyine lillezine keferul hayatid dünya ve yeskharune minellezine amenu. Bu dünyada gülüyordunuz değil mi? Namaz kıldık, güldünüz. Zikrettik, güldünüz. Kur'an okuduk, güldünüz. Tesettüre büründük, güldünüz. Haramlara bulaşmadık, sizle beraber oturmadık, güldünüz, alay ettiniz. Ahirette iman edenlere ne diyecekler? Bize bakın da nurunuzdan bir parça ışık alalım, biz karanlıkta kaldık. Değerli kardeşlerim, onlara ne denilecek? Onlara geri dönün de bir nur arayın denilir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Onun dışı azap, içi rahmet. Anladınız mı değerli kardeşler? Gülüyormuşlar. Kendine gül ya. Kendine gül. Bana niye gülüyorsun ki? Bu kafirlere hayret ediyorum değerli kardeşlerim. Yahudilerin kafalarına geçirdiği bir ufak bir kippa mı diyorlar, ne karın ağrısı. Başbakanı, cumhurbaşkanı, bakanları, müsteşarları, efendim genelkurmay başkanları o kippayı takıyor. Utanmıyor, arlanmıyor, çekinmiyor. Efendim bana gülerler demiyor, dini bir vecibem diye onu takıyor mu? Evet. Kulaklarının yanından püsküllerini, saç püsküllerini sallayarak geziyor mu? Evet. Peki ey Müslümanlar, size ne oluyor ya? Siz sarığınızdan, cübbenizden, şalvarınızdan, sakalınızdan niye tavir veriyorsunuz? Hanımlar efendim çarşafından, efendim feracesinden, allı pullu güllü böyle tesettür mü olur ya? Dalga mı geçiyorsun sen? O tesettürüyle pislere çıkıyor. Allah! Devme efendim, affedersiniz, dansözler halt etmiş yanında. Bu müminler değil. Bizim dediğimiz müminler Allah'a ve Resulüne tabi olup kınayanların kınamasından korkmadan, İslam'ın emirlerinden utanmadan, haysiyetle
şerefle, cesaretle, kudretle taşıyanlar bu mükafata ne olacak? Nail olacak. Aa, bize ne derler acaba? Adam mesela bir cemiyet yapacak. Nerede melanet işler var hepsi. Yapma diyorsun. Eş dostluk ne yapar? Ha? Ne yaparsa o zaman yevme teral müminine vel müminat ayeti kerimesinin müjdesine ulaşamazsın. Ve devam ediyor. Yunadunehum elem neküm maküm. Onlar ne diyecek? Yahu bize niye bu şeyden vermiyorsunuz? Nurunuzdan akıtmıyorsunuz. Biz dünyada sizle beraber değil miydik? Hah. Ey Müslümanlar, ne olursunuz gelin şu İslam'ı hakkıyla yaşayalım ya. Ağzımızın tadıyla, feyizle, bereketle, efendim, ta

Çal varanı cübbeni. Ha, demek ki oluyormuş. Değerli kardeşlerim. Hadi buyurun. Ortam müsait. Eskiden sarıklarımızı efendim çantada götürürdük camilere, orada takardık. Yasak, yasak hemşerim. şimdi serbest. Niye? İlk önce çarşafa, ondan sonra sarığa, şalvara, cübbele düşman oluyor. Kaldırırlandı onlar. Efendim, sonra ne olacak değerli kardeşlerim? Elemleküm me'aküm. Siz bizden beraber değil miydiniz? Galu bela. Evet, doğru. Biz sizden beraberdik. Ama sen vur patlasın, çal oynasın. Efendim, zevkine safana. Ondan sonra efendim, sabah ayrı zevk, gece ayrı zevk, öğlen ayrı zevk. Günahtan günaha koşarken ne nurun kaldı, ne pirin kaldı, ne ışığın kaldı. Kapkaranlık kalıverdin. Ben camiye giderken sen nereye gittin? Değerli kardeşlerim, efendim ben Kur'an tilavet ederken sen ne tilavet ettin? Efendim ben zekatlarımı, sadakalarımı verirken, ben haccıma, umreye giderken sen nereye gittin? Yunan adalarına. Ya değerli kardeşlerim, ancak müminler, evet, ancak siz kendinizi ateşe attınız. Bizim felaketimizi beklediniz. Yani İslam'dan şüphe ettiniz. Kuruntular sizi aldattı. Nihayet Allah'ın emri geldi. O çok aldadan sizi Allah ile aldattı diyecekler değerli kardeşlerim. Ya Allah-u Teala bizleri muhafaza eylesin değerli kardeşler. Şimdi İsmet Garibullah Hazretlerimizin Risale-i Kutsiyesinden bir beyit okuyayım. Ara vermeden de şura bura bir saate geldik. Yani hakkınızı helal edin. Bir de sohbetin akışına efendim müdahale etmeme babından böyle bir saat sizi de fazla şey etmeden, sabrınızı suistimal etmeden, bakın ne buyuruyor İsmet Garibullah Hazretlerimiz. Çok dikkatle efendim dinleyelim. Sakın na mahreme bakma, göz atma. Allah Allah. Bak büyükler neler söylüyor. Öyle güzele bakması sevap değil, güzel bakması sevap. güzele bakmak haram. Yani güzel bakmak, o şey, güzele bakması sevap değil, güzel bakmak sevap. Mesela değerli kardeşlerim, mesela Kur'an güzel. Bak işte Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim'e. Kabe güzel. Bak Kabe'ye. Ailen güzel. Ailene bak, harama bakma. Zaten ailen de başkasına bakarken görse gözünü çıkarıyor, ama sen yine görmeden göz atıyorsun değil mi? Ya başka, anan baban güzel. Bak onun suratına. Şimdi budur redde sebep, budur redde sebep gafletle yatma. Allah Allah. Dahi münkirleri esrara katma. Dahi müminleri bühtanla satma. Gördünüz mü şimdi güzel kelimeleri? Edeptir yol, asıl hakka gidelim. Cemali ba kemali seyredelim. Bakalım ne diyormuş? Sakın namahreme bakma, göz atma. Sakın nikah düşen kendisiyle evlenmen. Haram olan kimseye bakmayı bırak, göz bile atma. Ya

Madem kendisine nikah düşmeyen, evlenmesi haram olan yakın akrabalar, namahrem yani mahrem olmayan, şer'an evlenmeye mani akrabalığı olmayan erkek ve kadın, İlla namahreme bir göz atılır. Büyük afettir. Namahreme bakmak, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretlerinin neyidir? Haramlarındandır. Kim gözüne sahip olmazsa, kalbi onun yanında değildir. Göz nereye bakarsa kalp onunla beraberdir. Değerli kardeşlerim, göze yakın olan gönüle yakın olur. Yani iyileri biz düşünürsek ne oluruz? İyilerle beraber oluruz. Gözümüze haramlar yakınsa gönlümüze de haramlar yakın olur. Mevla Teala muhafaza eylesin. Budur redde sebep, gafletle yapma, namahreme bakmak kovulmaya sebep. Gafletle yatma, yani namahreme bakmak da gafletle yatmak da öyledir. İkisini de terk eyle. Biz diyelim ki yatacağız. Palan pandıras dur ya, nereye gidiyorsun? Ölüme gidiyorsun ya. Ölüme gidiyorsun arkadaş. Ne yapacaksın? Bir abdest alacaksın. İki rekat namazını kılacaksın. Ondan sonra en az bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif, Nas, Felak, Ayet-el Kürsi, El-Hakümüttekâsür, Kul Yâ Eyyühel Kâfirun okuyacaksın. Ellerini üfleyeceksin, bütün vücudunu sıvazlayacaksın. Yatağına kıvrılıp Bismillah deyip sağ tarafına yatacaksın. Ondan sonra sol tarafa yatabilirsin. Diyelim ki karı kocalar, ikisi de sağ tarafa yattığı zaman ne yaptı? Sırt sırta gelir veyahut da birisi sırtı, birisi şeye gelir. O zaman ne yapacaklar? Birbirlerine dönebilirler. Dahi münkirleri esrara katma, yani böyle şeriatı inkar edenlere sırlarınıza katmayın. İnkar edicilere şeriat sırlarını anlatmak ahmaklıktır. Burada tarikat kitabı olduğu için tarikat sırları denir. Yani şeriat anlatılır. Diyelim ki adama şeriatı anlatırken adamı nereye kadar anlatabiliriz? Onu yavaş yavaş alıştıra alıştıra. Dahi müminleri buhtanla satma ve dahi müminlere iftira atma. Edeptir yol asıl hakka gidelim, cemali ba kemali seyredelim buyuruyor değerli kardeşlerim. İnşallah bu mevzuları yine biraz daha açacağız yarınki sohbetimizde. Yine ayetler, hadisler. Şimdi değerli kardeşlerim, bizim derdimiz bu radyomuzun sesinin daha gür çıkmasıdır. Yani biz İstanbul yayınları düşünüyoruz. Ama maddeten ona imkanımızı şu anda sınırlı. Bizle beraber olursanız, yani hac, umre, yardımlar, böyle desteğiniz olursa sesimiz daha gür çıkar. 5 Ekim Allah izin ederse, ondan sonra da zannederim 10 Aralık umre yolculuğumuz var. 5 Ekim'de şu anda yavaş yavaş efendim hazırlıklar başladı. Hemen pasaportlarınızı çıkarın. Telefonlarla bizzat kendiniz gelerek, eğer param yok diyorsanız Albaraka Türk 4 taksit 50 bin liraya herhangi bir şey koymadan sizden ne yapıyor? Size yardım ediyor. Bu imkanımızı da kullanırız inşallahü teala. Şöyle büyük bir grup ile bu efendim yolculuğumuzu hakkıyla yapmaya gayret edeceğiz.
Hepinizi bekliyoruz. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.
3: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Nida Radyo Nida.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim diye sordu. Rahip, senin tövben kabul olmaz dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu dedi. Alim, evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri, bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi. İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır. Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek o taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın diye vahyetti ve mesafeyi ölçün dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Nida. Radyo Nida.
9: Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

hem kendimize hem de çevremize. Biraz şefkat iyi gelir. Kirli eller yıkanınca nasıl bir rahatlık ve ferahlık veriyorsa insanın içine, sevdiği işi yaptıktan sonraki haleti ruhiye de öyledir işte. Biraz şefkat hayata katabileceğimiz ne güzel şey. Sevgi, ilgi ve şefkat. Herkesin rahatlıkla verebileceği ve gösterebileceği şey. Yaratılanlara merhamet etmeyene merhamet edilmiyor. Bugün merhametsizliğin içinde boğuluyorsa insanlık, suçlu kendisi. Önce merhamet etmeliyiz ki merhamet görmeyi bekleyelim. Bir camdan seyredin herhangi bir ağacı. Onu nasıl bir rahmet elinin çepeçevre kuşattığını göreceksiniz. Dallarını inceleyin, dallarına konan kuşları. Yapraklarına bakın, orada kalmayın, gövdesine inin, köklerine. Yanı başındaki ağaca ve diğerlerine. Çepeçevre nasıl kuşatmış rahmet onları. Oldukları yerde duruyorlar. Rızıkları ayaklarına geliyor, gönderiliyor. Güneş mi lazım? 150 milyon kilometre mesafeden onlara ulaştırılıyor. Yağmur mu lazım? 3000 metre mesafeden rahmet üzerlerinde dökülüveriyor inci taneleri gibi. Ve aldığı belli, hayata kattığı belli. Hiç beklemediğiniz şekilde hayatın en güzel, en hoş meyvelerini sunuyor Rabbimiz. İşte şefkatin cevabı bu. Ellerini rahmetine karşı açan hiç boş kalmıyor. Hemen dolduruluveriyor o eli rahmet hediyeleriyle. Ve onların eliyle sizin imdadınıza koşturuluyor. Sadece koşturulmakla kalmıyor. Ağaçların dalları bin bir mucizeyi saklıyor. Hayvanlar için barınak ve sığınak oluyor. Bir ağaç sadece bir ağaç değildir. Çok ama çok gayesi vardır. Hizmeti vardır. Bilen için, gören için. Kainata şefkatli bir gözle bakana, merhametli bir gözle bakana kapılar açınır. Oradan hareketle kendine baksa, göz kapaklarının bile nasıl çalıştırıldığını görse hayret edecektir. Bir arkadaşım göz kapakları çalışmayan bir kahveciyi şöyle anlatmıştı. Çok az bir aralıktan başını kaldırıp görmeye çalışıyormuş. Birisi İki çay diye seslense eliyle göz kapaklarını kaldırıp bakıyor ve ondan sonra uzanıp çayı bardağa koyuyormuş. Aslında böyle arızalar olmasa nice nimetlerle kuşatıldığımızı anlayamayız. Göz kapakları da onun rahmeti ve merhametiyle çalışıyor. Bu kadar kolay açtığımız için ve açınca gördüklerimiz için, gördüklerimizden hayatımıza kattığımız bunca güzellikler için ve bunu her gün yüz değil, binlerce defa yapa geldiğimiz için ve bu güzellikleri bize bedavadan seyrettirdiği için Rabbimize merhametinin ve şefkatinin tecellisi olan tüm nimetleri için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Kalbimizde Allah'a muhabbet vardır. O sevgiler Allah yarattığı için vardır. Ne varsa üzerimizde ondandır. Güzel olan ne varsa
o güzelliklerin yaratıcısındandır. Cemal ondan, kemal ondan, her şey ondan. Ağaçların dallarında şakıyan kuşlar gibi, Rabbimizin nimetlerini şakıyan bülbüller olmayı niyaz ediyoruz. Niyaz ediyoruz ki hakkını verelim dilimizin. Şefkatine çevrilmiş, rahmetine kuşatılmış dört bir yanımızın hakkını verelim. Hakkını verebilir miyiz? Elbette veremeyiz ama o güzelim samimi niyetler belki de yaptığımız amellerden üstün olabilirler. Yeter ki Rabbimiz kabul etsin. O zaman olmuştur. Evet, şefkate ihtiyacımız var. Şefkat iyi gelir. Hem kendimize, hem hayatımıza, hem çevremize. Bizde iyi olan neyse onu verelim çevremize. İyilik yapmak kolay. Tebessüm dahi bir sadaka işte. Zor mu? Allah'ın rahmetinin tecellilerini seyretmek, buluttan ağaca, ağaçtan meyveye, yapraktan kuşa ve her şeye ama her şeye o nazarla bakmak, herhalde bizi çok zengin kılacak bir nimet. Rahmeti görenin kalbinde merhamet olur. Ah, işte ah, zenginliği parayla ölçenler, mesafeleri metreyle ölçenler anlayamazlar ki. Gerçek fakirlik bu işte. Şeytanın kendisi Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş, uzaklaşmış ya, bu düşmanlık duygularını bilemiş de bilemiş. Kendi yapmış, kendisi kesmiş gelen rahmet yollarını. Ve şimdi içine düştüğü çıkmaza Allah'ın kullarının da düşmesi için çalışıyor. Şeytanın işi bu. Boş boş dolaşırsak onun eline oyuncak oluruz. Öyleyse boş gözle bakmamak, boş kalmamak, Allah'ın rahmetinden uzaklara düşmemek için önce kendimize, sonra çevremize rahmetli ve şefkatli bir nazarla bakmak, sunulan nimetleri tek tek incelemek, hakkını vermek, hamd etmek, haksızlık etmemek, belki de layık olmadığımız halde elimize geçen onca nimete şükretmek gerek. Şefkat iyi gelir. Bizi birçok sıkıntıdan kurtarır şefkat. Nice insan var ki şefkat edemediği için yol alamıyor. Kendi içinde kendini kilitliyor ve sonunda olanlar oluyor. Nice olumsuz haberler yansıyor gazetelere, ekranlara. Bunların her birinin arkasında rahmetin ve şefkatin o sonsuz deryasından uzak olmak var. Evet, biraz kımıldanalım şöyle. Haydi bakalım. Bir küçük adım dünyayı değiştirmeye yetmese de kendimizi değiştirmeye yeter. Herkes kendini değiştirse her şey değişir. Şefkatle bir adım atalım ki rahmet de bizi sarsın. Allah'ın yarattıklarına merhamet edelim ki onların sahibi Allah da bize rahmetiyle muamele

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya-yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

İlahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'veti tamme ve salatil kaime ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqamen mahmuden illezi va'atte inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed'e sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamızı

0: numara 25'te. Telefon 223 76 69. 223 76 69. www.ihvan.com.tr.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Reklamları dinlediniz.
5: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadim

Evet değerli dinleyiciler, Radyo Nida'dan sevgiler, saygılar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Evet, 20 günü aşkın tabii mikrofonlardan uzak olduğumuz için biraz insan yine tedirgin oluyor ama tekrar sevgiler, saygılar efendim. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Bugün umre hatıralarımızdan bahsedeceğiz değerli dinleyiciler. Umreden yeni geldik. Pazar günü Cenab-ı Hak nasip etti. Pazar günü Bursa'daydık. Pazartesi tabii istirahat ettik. Salı, çarşamba radyodayız elhamdülillah. Tekrar sizlerle birlikte olduğumuz için Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Şimdi tabii 11 Ağustos'ta değerli dinleyiciler biliyorsunuz o mübarek beldelere Mekke, Medine'ye Cenab-ı Hak davet etti bizleri. Bizler de umrecilerimizle birlikte radyonun önünden hareket ederek 23.15'te uçağımıza tabi yetişmek için yola çıkmıştık. Tabi Sabiha Gökçen havalarına geldiğimizde tabi pasaport kontrolleri falan filan olduktan netice uçağa bindik değerli dinleyiciler. Uçaktayız. Rabbimin evine doğru adım adım yaklaşıyoruz. Bizler defalarca gitmemize rağmen bizde de yine heyecan var. Hele yeni gidenlerde o umrecilerimize, aramızda çocuklar vardı. 8 yaşında, 11 yaşında. Onlarla doğru yola çıkıyoruz. Rabbimin evine doğru adım adım tabii yaklaşacağız. Esasında bu o kadar anlatılmaz bir duygu ki değerli dinleyiciler, yaşamak lazım, kelimelere dökmek imkansız. İçimizde aşka yolculuğun tarifsiz mutluluğu var hepimizde tabii ama yeni gidenler daha da mutlu, daha da huzurlu, daha da heyecanlı. Mesela Bayram Elam kardeşimiz, eşi, oğlu Kerem Elam, kızı daha 8 yaşında. Bunların heyecanı daha bambaşka. Ondan sonra, yani kısacası umrecilerimizin heyecanı bambaşka. Yani işlerinde aşka yolculuğun tarifsiz bir mutluluğu var. Hele o Zümra var ya, 8 yaşındaki o küçük kızımız, maşallah öyle bir tesettüre bürünmüş, öyle güzel bir şekle girmiş ki tam Rabbimin evine yani yakışı bir tarzda bir tesettürü var idi. Ama o yaşa rağmen hiç usanmadı. Hiç usanmadı. Tavaflarda, sayılarda maşallah, barekallah. Yani çocuk olmasına rağmen hatta gelirken ağlıyor. Gözyaşı döküyor. Ben gitmem diyor. Demiş bizim haberimiz yok. Babası demiş netice burada kal. Gitmeyeceksen burada kal. Yani o kadar oraya bir adapte oldular ki gelmek istemiyorlar. O kadar güzel bir umre, güzel bir ibadet oldu elhamdülillah. Yani İşlerindeki aşk yolculuğunun tarifsiz mutluluğunu orada yaşadılar elhamdülillah. Tabi otele vardık değerli dinleyiciler. Otele vardıktan sonra istirahat edildi. İstirahat edildikten sonra lobide buluşacağız. Lobide umrecilerimizle buluştuktan sonra nereye gidiyoruz? Kabe'yi ziyarete gidiyoruz. Hep beraber o kadar büyük bir heyecan ki yani tarifi mümkün değil. Yani anlatılmaz bir duygu. Onu az önce de bahsettiğim gibi yaşamak, yaşatmak lazım. İşte Kabe. Seni öyle özledik ki yani 100 defa da gitsen, 1000 defa da gitsen hatta diyelim ki tavaf yaptın, otele gittin, otel dönüşü yine özlüyorsunuz. Kabe'yi yani o kadar Cenab-ı Hak ona öyle bir özlem vermiş, hasret vermiş.
Öyle özlemle bekliyoruz ki gideceğiz. Umrecilerimize dedim kesinlikle ben Kabe'ye bakın diyene kadar bakmayacaksınız. Yani onu görünce ne yapacağız? Dualar yapacağız. Ne diyor Cebu? Rabbim ed'uni estecib leküm. Dua edin, kabul edeyim. Tam da duanın merkezi. Duanın kabul olacağı yer Kabe'yi gördüğümüzde yapacağımız duaları Rabbim kabul edecek inşallah. Ne demiştim ben sizlere? Kabe'yi gördüğümde ilk defa dinleyicilerimize dua edeceğim demiştim. Ettim elhamdülillah. Yani sizlere daha ne kadar şu anda bizi dinleyenler var ise hepinize dua ettik. Rabbim kabul eylesin. İşte tabii mesela bir insan daha önce de gittik bizler. Aralık'ta gittik, Ocak'ta gittik. Ondan sonra Ramazan ayında gitmemize rağmen tekrar Ağustos ayında gitmek yani ona kavuşmak bambaşka bir duygu. Rabbimden ya şimdi sana doğru adeta uçuyoruz. Uçtuk ve geldik elhamdülillah. İşte Kabe'ye müminlerin gözünün nuruna, kainatın merkezine, dünyanın tek harikasına kavuşma müdile yüreğimiz yanıp tutuşurken tabii yeni gidenlerin yürekleri daha da çok yanıp tutuşuyor. Onlara diyoruz ki kesinlikle ve kesinlikle giderken tabii salavatlar getiriyoruz. Daha telbiyeler getiriyoruz. Yaklaştık Kabe'ye. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike leke. O çocukların benim oğlum da gitmişti 11 yaşında Said Nuri. Onun da maşallahı var. Çok böyle kendini orada elhamdülillah. İlk günden son gününe kadar Kabe'ye aşık olmuşlar çocukların. Aşkı daha başkaydı. Onların hizmetleri, onların tavafları, duaları. Hatta ikisi beraber Zümra'yla Said Nuri sanki böyle dövülmüş gibi son veda tavafında ağlamaya başladılar. Ağlıyorlar, herkes bize bakıyor. Yani çocukların ayrılması, ayrılamaması daha da güzel bir duygu. Çünkü onlar günahsız olduğu için Rabbime tam kendileri teslim ediyorlar. Tam kendilerini böyle Rabbime veriyorlar. Kabe'ye böyle baka baka tavaf ediyorlar. İşte müminlerin hepimizin, bütün insanların yani Müslümanların gözünün nuru, kainatın merkezine, dünyanın tek harikasına kavuşmak ümidiyle otelimizden nereye çıktık? Kabe'ye doğru yola çıktık, gidiyoruz. Tabii şu o zaman şu kelimeler insanın aklına geliyor. Her kime Kabe nasip olsa Hüda rahmet eder. Kişi sevdiğini hanesine davet eder. Demek ki kişi sevdiğini evine davet eder. Doğru mu? İnsan sevmediği bir kişiye davet etmez ki. Rabbim sizleri de sevsin, sizleri de davet etsin inşallah. Demek ki o gidenler, gider umrecilerimizi Rabbim sevmiş. Sevdiğini hanesine davet etmiş ve etti elhamdülillah. Cenab-ı Hak demek ki bizleri de layık görmüş. Bu mübarek yolculuğa bizleri de davet etmiş huzuruna. Şimdi tek arzumuz, tek gerçeğimiz yani istediğimiz bu kutsal davete en güzel şekilde icabet edebilmek değerli dinleyiciler.

Gerçekten değerli dinleyiciler, tekrar göresimiz geldi. Rabbim inşallah gittiğimizde, gidecek olanların da gittiklerinde boş vakit geçirmemeleri ve oralara en güzel şekilde tavaf etmeleri, gitmeleri, görmeleri, yani kısacası zaten ömründe bir defa veya birkaç defa gidip geliniyor, iyi değerlendirmek gerekiyor değerli dinleyiciler. Yani Mekke'de her yerde Rabbimi anmak, her yerde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı hatırlamak ve her yerde Kur'an'la buluşmak o kadar tarifsiz bir duygu ki, bu duyguyu yaşamak lazım. Daha Kabe'yi görmeden böyle duygular sarıyor insanı, değil mi? Değil mi Bayram abi, değil mi? Adem kardeşimiz vardı Urfa'dan. Tabii yine Ali abilerimiz. Bayağı kalabalıktı elhamdülillah. Acayip duygular, duyguları tarif edemeyiz. O anı, buluşma anını hayal bile edemiyoruz. İnsan evlerinde ne yapıyor? Kabe'yi seyrediyor. Kabe'nin etrafındaki umrecileri, hacıları, oradaki insanların tavaf şeklini seyrediyor. Ama bizzat ona yakın olmak ne demek? Ya televizyonda seyrettiğimiz o Kabe'yi, o Beytullah'ı, Rabbimin evini bizzat ona yaklaşmak. Yaklaşmak için insan git otelde her şeyini bırakıyor ve Kabe'ye karşı o televizyonda seyrettiğimiz umrecilerin arasına Allah kısmet ederse hepimiz de katılacağız, değil mi? Hepimiz de oraya dahil olacağız. İşte Harem-i Şerif'in kapısına geldiğimizde Darüsselam var. Darüsselam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın girdiği sünnet olan kapı. Darüsselam, selam kapısı, oradan giriyoruz yavaş yavaş, oradan başlıyoruz. Diyoruz ki hacılar, aman ha, yere bakarak yürüyün. Gayemiz ne? Yani Kabe'yi gördüklerinde şu ana kadar yapmış oldukları tüm hayırlı duaların kabul için öyle bir fırsat. Yani Kabe'yi gördüğünüz ilk anda yapacağımız duaları Cenab-ı Hak kabul ediyor ya, olacağını söylüyor ya, öyle bir elhamdülillah şeksiz şüphesiz inanmak lazım. İşte umrecilerimiz, tabi biz de öyle, yine gözlerinizi yerden ayırmayın diyoruz. Biz de aynı şekilde yerlere bakıyoruz. Koşan adımlarla sanki bir an evvel şeye kavuşmak, maşukuna kavuşmak misali ilerliyoruz. Rabbimin huzuruna doğru, Rabbimizin evine doğru, Kabe'ye doğru ilerliyoruz elhamdülillah. İşte Kabe'ye varıncaya kadar geçen süre bir ömür gibi geliyor insana. Hele ilk gidenler için, değil mi? Bir türlü geçmek de bilmiyor. Artık son adımlarımızı atıyoruz. Ondan sonra yavaşça duruyoruz ve gözlerimizi hafifçe, biz diyoruz ki, hemen orada söyledim ben umrecilere, umrecilerimize, kaldırın başınızı. İşte buluşma anı. Yani Beytullah tam ihtişamıyla karşınızda duruyor. Karşımızda duruyor. Ne kadar hayırlı dualarınız varsa yapın diyoruz. Bir an insanın kalbi yerinden çıkarmış gibi sanki böyle hissedersiniz. Ve dönüp bakıyorsunuz gözyaşları. O benim en çok dikkatimi çeken 17 yaşında bir delikanlı. Rabbimin rızasını kazanmak için yola çıkmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ya. Ben namaz kılanları çok severim ama namaz kılan gence aşığım dediği var ya. İşte içimizden 17 yaşındaki bir gencecik delikanlı. Şu anda hatırlıyorum, Kabe'yi gördüğünde gözünden akan yaşları bir görecektiniz derdi. Ben en çok dikkatimi gençlere verdim. Elhamdülillah zaten ablalarımız, abilerimiz gözyaşı döküyor. Mühim olan gençlerin gözyaşı dökmesi. İşte o gözyaşını döken bir genç. Ve beni çok duygulandırdı. Ona baktığım zaman ben de tabii gözümden yaşlar geldi. O buluşma anı Beytullah tüm ihtişamıyla karşımızda dururken bir an kalbimizin, benim şahsen 100 defada ziyaret etsek, 100 defada görsek insanın kalbi yerinden çıkacakmış gibi attığını hissediyoruz. Sevinçten yaşlar süzülüyor, yanaklarımıza damla damla yerlere damlıyor, yüreğimiz hamd ediyor Rabbine, ya Rabbi şükürler olsun sana ki evine, Beytullah'ına, Kabe'ye kavuştuk elhamdülillah.
Ama Ağustos olmasına rağmen değerli dinleyici, gerçekten yine de çok kalabalık. Yani etraf mahşer yeri gibi kalabalık. İnsanlar durmuyor. Hala bire giden umrecilerimiz var. Dünyanın her tarafından gelmişler. Yani kalabalık. Hacer-i Esved'e ilk selamımızı veriyoruz. Bismillahü Allahu Ekber dedikten sonra tabi daha önce niyetimizi yapıyoruz. Allahümme inni uridu tavafen feyessir hali ve tegabbelha minni. Ya Rabbi sen rızan için tavaf yapmak istiyoruz. Ve bizden kabul eyle ve bize kolay kıl. Selamımızı veriyoruz ve ilk tavafımıza başlıyoruz. Tavaf dediğimiz zaman 7 şafttan bir kere döndüğümüzde Hacer-ül Esved'den başlayıp tekrar Hacer-ül Esved'e geldiğimiz an bir şaft oluyor. Bir şaft, 7 şaft bir tavaf oluyor değerli dinleyiciler. İşte Hacer-ül Esved'e ilk selamımızı vererek tavafımıza başlıyoruz. Gözlerimizi ondan alamıyoruz. Hatta ben dedim, bakın yani kalbimiz sol tarafta ya, Kabe'de sol tarafta. Bütün zerrat, bütün kainat zikrederken soldan sağa doğru zikrediyor ya, zerreler, elektronlar, nötronlar, her şey. Aynı biz de Kabe'nin etrafında kalbimizi Kabe'ye bağlayarak tavaf ediyoruz. Ondan gözümüzü alamıyoruz. Tekbirlerle, dualarla dönüyoruz onun etrafında. Hatta orada İsmi Azam duasını taşıyan bir dua ile başladık. La ilahe illallah dedikten sonra arkadaki umrecilerimiz, cemaat, onlar da la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü ve huve hayyul la yemutu biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Bunu 11 defa tekrar ediyoruz. İşte yine ey Rabbim beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz duamızı kabul et. Rabbi ic'alni mukimis salati ve min zürriyeti. Rabbena tegabbel minna tegabbel dua. İşte Rabbimizin huzurunda olmanın vermiş olduğu duygular bütün bedenimizi kuşatıyor. Öyle mi? Bizi dinleyen umrecilerimiz varsa buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. İnşallah aynı duyguyu yaşıyorsunuzdur, yaşıyoruzdur. Yüce Mevla'nın rahmetini umarak bitir, yani bitiriyor. Bir şaft, iki şaft, üç şaft, dört şaft derken 7. şaftta ilk tavafımızı bitiriyoruz ve tavafı bittikten sonra yine Babu Selam kapısına girdiğimiz gibi oradan çıkarak hemen tavaf namazlarını kılıyoruz. 2 rekat namaz kıldıktan sonra duamızı yapıyoruz. Yani eğer orada herhangi bir hali yoksa seccademizi yere serip tavaf namazımıza başlıyoruz. Yıllarca Kabe'yi görmeden yüreğimizle ona yönelerek kılıyoruz namazımızı. Bizzat önce görmeden kılıyorduk. Bizzat böyle Kabe'yi göre göre namazlarımızı kılıyoruz. Bakarak hatta. Acayip bir şey değil mi? Tüm benliğimizle Hakk'a yöneliyoruz. Rabbimin evine yöneliyoruz. Gözlerimizle ona dokunarak kılıyoruz. Bakarak kılıyoruz. İşte bu duygular hepimizde. Diyorum ya, yeni gidenler de daha çok tabi. Yüreğimizi dolup taşıran huzuruyla, Kabe'nin o manevi atmosferiyle namazımızı eda ettikten sonra ellerimizi açıyoruz Rabbimize. Dualar. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın. Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin. Gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla tesgir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi, tüm alem-i İslam'ı, Müslümanları muhafaza eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi, Kabe'yi ilk gördüğümüzde yapmış olduğumuz duaları kabul eyle. İbadetlerimizi kabul eyle Ya Rabbi. Kilometrelerce ta Türkiye'den gelmişiz, dünyanın her tarafından gelmiş bu insanların dualarını kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a ümmet eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi rızanı, cennetil firdevisini, cemalini talep ediyoruz. Rızanla,
Cennetil Firdevs'inle, cemalinle bizleri müşerref eyle. İşte ne yapıyoruz? Ellerimizi Rabbimize açıp daha çok böyle geniş dualar yapıyoruz. Hamdü senalar. Yani dökülüyor da dualar, dökülüyor. Aklınıza gelen her dua dudaklarımızdan dökülüyor. Sonra bir köşeye oturup veyahut da şöyle umre yapmayacaksak Kabe'yi tekrar tavaf ediyoruz, zemzemler içiyoruz. Değerli dinleyiciler, eğer umre yapacaksak hemen Say tarafına geçip Safa tepesinde niyetimize başlayacağız. Tabii ki ondan önce zemzem içiyoruz. Zemzem içtikten sonra Say tarafına geçiriyoruz.

Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine...

Evet değerli dinleyiciler. Tavafımızı yaptık. İlk sayıya başlayacağız. Say ibadetimizi yapmak üzere Safa Tepesi'ne geldik hep beraber. Hatırlıyorum daha yeni geldik. 11 Ağustos'ta gitmiştik. 30 Ağustos'ta Türkiye'mize geldik. Ve ilk sayımızı yapacağız. Tabii say yaparken şöyle Türkçe niyetin kalben veya lisanen Allah'ım sen rızan için say yapmaya niyet ediyorum. Bana kolay kıl ve benden kabul eyle. Dedikten sonra tabii başlıyoruz değerli dinleyiciler. İlk sayımıza başlıyoruz. Say dediğimiz zaman say ibadetimizi yapmak üzere işte Safa Tepesi'nde niyetimizi yapıyoruz ve oradan başlıyoruz. Neden başlıyoruz oradan? Çünkü Hacer validemizin susuzluktan kıvranan oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurtarmak için su arayışı gibi ne yapacak? Su aramış. Neticede Cenab-ı Hak zemzemi ihsan etmiş. Bütün Müslümanlar, bütün insanlık su içiyor, zemzemi içiyor, hala bitmiyor. İşte böyle bir ihsan, bir lütuf. İşte Hacer validemiz nasıl susuzluktan İsmail Aleyhisselam'ı kurtarmış ise biz de ne yapacağız? Onun gibi Hacer validemiz gibi manevi kurtuluşumuzu arayıp o arayış içerisinde koşuşturmak lazım. Yani o Safa tepesinden Merve tepesine 4 defa. En son Safa'dan Merve'ye 4, Merve'den Safa'ya 3. Neticede 7 defa gidip geldiğimiz zaman sayımız olmuş oluyor. Yani ilahi rahmete kavuşma arzusuyla Safa'dan Merve'ye 3 defa gidiyoruz. Merve'den Safa'ya da 4 defa geldikten sonra sayımızı bitirmiş oluyoruz. Nasıl ki 7 şartta bir tavaf yapıyorsak değerli dinleyiciler, sayımızın bitmesi yani 7 defa geldiğimizde sayıda bitirmiş oluyoruz. İşte sayımızın bitmesiyle birlikte ilk umremizi tamamlamış oluyoruz değerli dinleyiciler. Yani ilk umreyi yapmış olduk elhamdülillah. Daha sonra birinci umremiz bu şekilde oldu. İkincisi Hudeybiye gittik. Üçüncüsü Arafat'ta. Dördüncüsü Cirane. Beşincisi Tenim. Yani bayağı elhamdülillah umreler yaptık. Artık umre yorucu oluyor biliyorsunuz. Medine'den geldik. Zülhuleyfe Mescidi'nde niyet ettik. 6 saat yolculuk. Gelirken tabii Melekler Tepesi'ne Bedir şehitliğine uğradık. Orada Bedir'deki şehitleri ziyaret ettik. Sonra Melekler Tepesi'ne orayı ziyaret ettik. Umrecilerimiz oraya çıktılar. Artık yani ihramdan çıkmamızın vakti gelmişti. İhramla birlikte ruhumuza giydirdiğimiz takva elbisesi, Rabbimize olan kulluğumuzun bir göstergesi. Yani ihrama girdikten sonra her türlü şerirlerden, her türlü tehlikelerden uzak olduk. Yani takva elbisesi. İhramı giydiğimiz zaman, ihram giyildiği zaman ona ne deniyor? Takva elbisesi. Haram konuşmuyorsun, kötü şey konuşmuyorsunuz. En ufak bir tırnaklarınızı kesmiyorsunuz. Saçınızın kopmasına, saçınızda herhangi bir telini koparmıyorsunuz. Bir canlıyı öldürmüyorsunuz. Kısacası ona girdiğiniz an takva, kötü söz yok. İşte Rabbimize olan kulluğumuzun bir göstergesi ihram. Başı açık, yalın ayak görüntüsü içerisinde insan. Başımız açık gerçekten, ayaklarımız yalın. Gücümüz ve kudretimiz elinde tutan Rabbimize karşı makam ve mevkinin hiçbir şey ifade etmeyeceğini ortaya koyuyor ihram. Yani bir bakıyorsun en zengini de, en fakiri de, en rütbelisi de, rütbesizi de ihram giydiği zaman hepsi aynı seviyeye geliyor. İşte buna takva. Cenab-ı Hak ne diyor? Ben insanın zenginliğine, kaşına, gözüne değil, makamına, mevkine değil, takvasına bakarım diyor ya. İşte takva elbisesini giydiğimiz zaman her şey eşit oluyor. Yani değerli dinleyiciler, Cenab-ı Hakk'a olan muhtaçlığımızı dile getiriyoruz. Zenginin de ihtiyacı var, fakirin de ihtiyacı var, makam, mevki sahibinin de ihtiyacı var Rabbime. Çünkü dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Kabirde bizim makamlar, mevkiler, mallar, mülkler bize daha çok hesaba çektirir. Değil mi?
mali mülkü olan Cenab-ı Hak daha çok onu hesaba çekecek. Makam mevkisi olan sen bu makam mevkiyi nerede kullandın, nasıl kullandın, iyiye mi kullandın, kötüye mi kullandın, zenginliği nasıl yaptın, nereden kazandın, nasıl harcadın, nereye verdin gibi ondan hesap daha çetin. İşte Cenab-ı Hakk'a her cihette zenginin de fakirin de makam sahibinin de mevki sahibinin de makam sahibi olmayanların da Cenab-ı Hakk'a ihtiyacı var. İşte ruhumuzu en güzel şekilde terbiye eden bu takva elbisesi, takva elbisesini çıkarırken Rabbimiz bizden bu davranışları bir ömür boyu devam ettirmemizi istiyor esasında. Yani diyor ki hayatınızı ihramlıyken nasıl her türlü tehlikeden kendiniz uzak tutuyor iseniz o şekilde hayatınızı devam ettirin. Bir ömür boyu devam ettirmemizi istiyor. Yani hayatımızın her anını ihram bilinciyle yaşamamızı istiyor Rabbim. Değil mi? İşte buna çok dikkat etmemiz lazım. Eğer gittiğimizde geldiğimizde bir değişiklik olmuyorsa boşa gitmiş oluyoruz.

İşte değerli dinleyiciler, birinci umremizi yaptıktan sonra bir gün istirahat verdik tabi umrecilerimize. Bir yoruldular, Türkiye'den çıktılar. Buradan mesela 2 saat havaalanı orada beklediler. Havaalanında bekledikten sonra Medine'ye uçtuk. Medine'de 3,5 saat uçak, tekrar 1 saat oradan derken 3,5 Medine'de tekrar Zülhuleyfe Mescidi'nden tut 6-7 saat yani umre cihetini düşünürsek. Medine'den Mekke'ye 6 saat tekrar Bedir'e uğradık. Ondan sonra değerli dinleyiciler Melekler Tepesi'ne, Bedir Şehidi'ne daha sonra şey geçtik. İşte Mekke'ye geçtikten sonra birinci umremiz çok zahmetli oldu ama inşallah rahmetlidir. Çünkü zahmette rahmet vardır. Birinci gün istirahat ettik. Tabii istirahat ettik derken Kabe'ye gidin yani Kabe'ye gidildi gelindi. Bir vakit namazları Kabe'de kılındı. Daha sonra ikinci umremize niyet ettik tabii. İkinci umremizi yapacak Hudeybiye'ye gittik. Hudeybiye'deki durumları, oradaki şeyleri, o susuz kuyunun, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hudeybiye anlaşması var. Susuz kuyuda mucizesi var. Hiçbir su kalmıyor. Ordu susuz, insanlar susuz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ibra dua ediş yapıyor. Su, elini yıkarken 10 parmağın onundan su akması, bütün ordunun içmesi ve kuyuların dolması, kapların dolması, yani 100.000 kişi dahi olsa diyor o anda sahabenin bir tanesi o sudan içse yine eksilmezdi diyor. Daha sonra Hudeybiye anlaşması biliyorsunuz Müslümanların aleyhine oluyor. Onlara uzun uzun anlatacağız. Vaktimiz dar. Daha sonra Hudeybiye meselesini onları güzel şekilde inşallah anlatmaya çalışacağız. Ama Hudeybiye'de alışverişler yapıldı. Ondan sonra namazımızı kıldık, niyet ettik. Oradan geldik. Tekrar ikinci umremize.

İşte değerli dinleyiciler, ikinci umremizi tabi ihrama girmek için bir yolculuk yaparak Mikat sınırına gidilmesi gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmak için önce ne yapacağız? Kendimize bir çeki düzen, nefsimize bir çeki düzen vermeliyiz. Kendimizi o manevi atmosfere girmek için hazırlamalıydık. Yani gönlümüzü, duygularımızı ve niyetimizi Allah'ın yani kıyamete kadar koruyacağı o kutsal mekana uyacak hale getirip ruhen ve manen, yani manevi yönden, ruhi yönden Rabbimin misafiri olmaya kendimizi hazırlamamız lazımdı ve öyle yaptık elhamdülillah. Ve benden ziyade umrecilerimiz de daha çok bu şekilde niyet ettiklerinin ben farkındayım. İşte bu manevi hazırlığı yapmak için nereye gitmiştik? Hudeybiye'ye gidiyoruz ve orada duamızı yaptıktan sonra yola çıktık. Yani kısa bir sürenin ardından mescide geldik tekrar değerli dinleyiciler. Mescide girip iki rekat namaz kıldıktan sonra umremize niyet ettik. Daha sonra telbiyeler eşliğinde mescitten ayrıldık. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bunlar daha sonra salavatlar, tekbirler getirerek Kabe'ye doğru hareket ediyoruz. İşte yine Harem-i Şerif'in kapısına geldiğimizde ilk umredeki duygularımızı tekrar yaşayabilmek, yaşatabilmek. Şimdi başımızın önüne eğerek yine yürümeye dedim. Bir saat önce ayrılsanız bile, İsmet Hocam bile, ya bir kere diyor Kabe'yi gördünüz de gittiniz otelde geldiniz tekrar aynı şekilde. Yani başınızı eğerek yürüyün, belli bir noktaya geldikten sonra başınızı kaldırın. Sanki ilk defa Kabe'yi görüyor gibi, ilk defa umre yapacak gibi, ilk defa Kabe'yi görecekmiş gibi heyecanınızı tutun. Heyecanımızı tutacağız. İşte mescidin içerisine girdiğimizde başımızı yukarı doğru kaldırıp sütunların arasında Kabe görünmeye başlar veyahut da tam karşısına geçeriz. Artık kalbimize ve gözlerimize hükmedemeyiz değil mi? İşte ağlamak. Herkese nasip olmuyor. Ağlamak bir lüzumsuz yere ağlamak var. Bir de Kabe'yi gördükten sonra ağlamak var. Kalbimiz yerimizden çıkacakmış gibi atar. Gözlerimizden yaşlar sel olup akar değil mi?

Evet, değerli dinleyiciler. İşte anlatmakla bitmiyor. Selam kapısına tekrar Babus Selam'a geldiğimizde girdik, Kabe'yi gördük, dua ettik tekrar ikinci umremizde. Yani Kabe'nin etrafında tavaf eden on binlerce, dünyanın her tarafına gelen Müslümanlar oluşturmuş acayip bir tablo. Neye benzer biliyor musunuz? Yani bir galaksinin milyonlarca yıldızıyla dönüşünü andıran bir manzara sanki. Galaksi, işte galaksi Kabe'nin etrafında. Dünyanın her tarafından gelmiş insanlar dönüyor, dönüyorlar. Acayip bir şey. Ya Rabbi, şükürler olsun ki biz de o yıldızlardan sadece birisiydik. Bizler de o yıldızlar misali o galaksinin etrafında, yani Kabe'nin etrafında dönen yıldızlar gibiydik. Onlardan birisiydik. Tekrar tekrar bıkmadan, usanmadan dönüyoruz. Döneceğiz. Kabe'nin etrafında yaptığımız her dönüş bizim için bir başlangıç. Her dönüşümüz Rabbimize olan bağlılığımızı artırıyor. Ona karşı duyduğumuz aşkı daha da artırıyor. İşte o aşkı ya Rabbi tekrar tekrar bizlere yaşat Allah'ım. Tekrar tekrar gitmeyi nasip eyle Allah'ım. Bizim ayaklarımız oradan kesme Allah'ım. Senin rızanı yaşamayı bizlere nasip eyle Allah'ım. İşte bize ömrümüzün bir anını yaşatmış en güzel mekan ve zamanda geçirebilmeyi nasip eden Rabbimize, bizi davet eden, bizi çağıran Rabbimize şükürler olsun, hamdolsun diyoruz, hamdolsun. Rabbim sizlere de nasip eylesin diyoruz. Değerli dinleyiciler, bu kadar güzel manevi duyguları yaşamak istiyorsanız tekrar bizim turlarımız var. 5 Ekim'de var. 5 Ekim'de bayağı biz gittikten sonra yazılanlar, kaydedilenler olmuş maşallah, barakallah. Buradan 5 Ekim'de gidecek olanlara sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Daha ayrıca 10 Aralık'ta var, 2 Ocak'ta var. Yani turlarımız devam ediyor. Bu arada sizlere bir müjde vereceğim. Şöyle kolaylık olsun diye. Al Baraka'ya gittiğinizde size 4 taksit yapabiliyor. Ama bunda 4 taksiti kadar bir herhangi bir faiz, aklınıza faiz gelmesin. Yani 4 taksit size, diyelim ki kişi başı sizlere belli bir miktarda para veriyor. Onu getirip şirkete veriyorsunuz. Siz taksitle Al Baraka'ya ödüyorsunuz. Bunda faiz, maiz herhangi bir şey yok. Yani kolay, sizin umreye gitmeniz açısından bir kolaylık oluyor. Bu kolaylığı da değerlendirin derim inşallah. 5 Ekim'de gelmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. 0-540-224-1073 arasınlar. İnşallah karşısında, o telefonun karşısında biz olacağız. Her gün saat 10'la 17'ye kadar biz ofisteyiz. Gitmek isteyen dinleyicilerimiz arasınlar. 0-540-224-1073 arasınlar. 5 Ekim'de, 10 Aralık'ta, 2 Ocak'ta inşallah turlarımız var. Daha da turlarımız devam edecek. Yani biz Radyo Nida olduğu müddetçe umre turlarımız devam edecek. Kaydolmak isteyen, gitmek isteyen, bu güzellikleri, bu manevi atmosferi yaşamak istiyor iseniz davet ediyoruz. Rabbim sizi davet etsin, biz de davet ediyoruz. Yani ısrar da ediyoruz. Teklif var, ısrar yok diyorlar. Hayır. Biz hem teklif ediyoruz hem de umreye gitmek için sizler bu manevi atmosferi yaşamanız için ısrar ediyoruz. Gelin 15 Ekim'de, 10 Aralık'ta, 2 Ocak'ta umreye gidelim. Bu güzellikleri, bu manevi atmosferi hep beraber yaşayalım. İsmet hocamızla, bizlerle birlikte inşallah. Bu sefer 5 Ekim'de Mehmet Esmer kardeşimiz de gidiyor. İşte devamlı her gün dinlediğiniz bu Mehmet Esmer kardeşimizle de gitmek istiyorsanız, ondan sonra böyle İsmet hocamızla, bizlerle gitmek istiyorsanız buyurun gelin, sizleri davet ediyoruz. Rabbim önce sizi Rabbim davet etsin, sonra o davet ettiklerini biz davet edelim. Gelin beraber gidelim diyoruz değerli dinleyiciler. Ne zaman? 5 Ekim'de, 10 Aralık'ta ve 2 Ocak'ta. İnşallah sizleri bekliyoruz. Yani ömrünüzün bir anını, yaratılmış en güzel mekan ve zamanda geçirmek istiyorsanız buyurun bu gruplara, bu turlara katılın diyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda radyo nida her an.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939. WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor:
8: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır, onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

El-Hakim Celle Celalu Celle Celalu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El-Hakim'sin, hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

0: En yorulduğunda insanlara değil, Rabbine anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir, sen söylemeden bile.
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

El Mucib Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana yapılan çağrılara daima cevap verensin. Mucib ismin ile müminleri salih amellere çağıransın. Duayı ve tövbeyi öğütleyen, hayırlı kapıları açansın. Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sana isyan etmekten bizi koru. Bize rızanı kazanmayı nasip et. Şüphesiz sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bize merhamet et, dualarımızı kabul eyle.

Hayatında her şeyin kusursuz gitmesi için çabaladığın, geceni gündüzüne katıp planlar kurduğun halde, bir anda her şeyin tuzla buz olduğunu gördüğün anlar oldu mu? Yatağına uzandığında tavanı izleyip, "Neden bütün bu zorluklar beni buluyor?"

nerede yanlış yaptım, kader neden bana karşı diye feryat ettiğin o sessiz çığlıkları hatırla. İnsan, kendi zihninin dar pencerelerinden kainatı yönetmeye kalktığında sırtına taşıyamayacağı büyüklükte bir ilahi yük yükler. O yükün altında ezildikçe de kaygının, korkunun ve öfkenin bataklığına sürüklenir. Oysa asırlar öncesinden, Bağdat'ın manevi ikliminden yükselen bir ses, bugün daralan göğsümüzü ferahlatacak muazzam bir hakikati haykırıyor. Bu ses, kalplerin tabibi Hazreti Abdülkadir Geylani'nin sesidir. O bize der ki, "Ey insan, sen kader denizinde yüzen bir yelkensin. Rüzgarla savaşmayı bırakıp, rüzgarı var edene teslim olmadıkça bu girdaptan asla kurtulamazsın." Hazreti Abdülkadir Geylani, insanın yeryüzündeki en büyük ızdırabının kontrol etme hırsından kaynaklandığını söyler. Bizler modern çağda her şeyi planlayabileceğimizi, geleceğimizi parmaklarımızın ucundaki imkanlarla inşa edebileceğimizi zannederiz. Oysa insan, yarın sabah alacağı nefesin bile garantisine sahip değildir. Kendi acziyetini unutan nefis, ilahi iradeye ortak çıkmaya çalışır. "Ben yaptım, ben kazandım, ben olmasaydım bu iş yürümezdi." dediğimiz her an, aslında kendi içimizde görünmez bir kibir putu dikeriz. İşte kader, o putları tek bir darbeyle yerle bir eden ilahi adaletin adıdır. Geylani Hazretleri eserlerinde insanı şöyle uyarır: "Sen kim oluyorsun da mülkün gerçek sahibinin mülkünde nasıl tasarruf edeceğine dair akıl yürütüyorsun? Sen sadece bir misafirsin, ev sahibinin eşyaları nereye koyacağına karışmak bir edepsizliktir. Kulun görevi olayları yönetmek değil, olaylar karşısındaki ahlakını ve duruşunu korumaktır." Geylani Hazretlerine göre, kader, akıl ile çözülüp tüketilecek kuru bir mantık tartışması değildir. İnsan zihni sonludur. Sonlu olan bir akıl, sonsuz olan ilahi ilmi ve takdiri kuşatamaz. Kaderi sadece mantık terazisinde tartmaya kalkanlar, eninde sonunda şüphe ve inkar çukuruna düşerler. Çünkü Allah'ın hikmeti, insanın dar adalet kalıplarına sığmaz. Biz bir tablonun sadece küçük bir köşesindeki siyah noktayı görür ve "bu resim neden çirkin?" deriz. Oysa tablonun tamamına bakan yüce yaratıcı, o siyah noktanın resmin bütününe kattığı derinliği ve güzelliği bilir. Hazreti Abdülkadir Geylani, talebelerine kader hakkında gereksiz münakaşalara girmeyi yasaklamış ve onları teslimiyet deryasına davet etmiştir. Ona göre kaderi anlamanın yolu kelimelerden değil, kalbin arınmasından ve teslimiyetten geçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayatı boyunca kaderin en zorlu ve en çetin imtihanlarından geçmiştir. Evlatlarını toprağa vermiş, doğup büyüdüğü şehirden sürgün edilmiş, Taif'te taşlanmış ve savaşlarda yaralanmıştır. Fakat onun mübarek dudaklarından hiçbir zaman bir isyan cümlesi dökülmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Başına bir musibet geldiğinde, eğer şöyle yapsaydım böyle olurdu deme. Bu Allah'ın takdiridir, o ne dilerse onu yapar de. Zira eğer ve keşke kelimeleri şeytanın vesveselerine kapı açar." Hazreti Abdülkadir Geylani bu nebevi öğretiyi ruhunun merkezine yerleştirmiştir. Geylani Hazretleri, keşke demenin kalpteki imanı kemiren gizli bir zehir olduğunu söyler. Geçmiş bitmiştir, gelecek henüz gelmemiştir. Elinde sadece şu an vardır ve şu anı Allah'ın rızasına uygun yaşamak kaderin en güzel tecellisidir. İslam tarihindeki en büyük yanılgılardan biri, kadere inanmayı köşeye çekilip hiçbir şey yapmamak olarak görmektir. Tembelliğine kılıf arayan cahiller, günah işlediklerinde ya da başarısız olduklarında hemen suçu kadere atarlar. Oysa Hazreti Abdülkadir Geylani bu sahte tevekkül anlayışına şiddetle karşı çıkar. O, kaza ve kaderi anlamanın en derin sırrını şu muazzam cümleyle özetler: "Hakiki er olan kişi kaderle oturup ağlayan değil, kaderi kaderle savandır."
Bu ilke, İslam'ın eylem ve gayret dinamiğidir. Açlık bir kaderdir. Fakat rızık peşinde koşup çalışmak ve karnını doyurmak da kaderdir. Hastalık bir kaderdir. Ancak ilacını aramak, hekime gitmek ve şifa bulmak da ilahi takdirin bir parçasıdır. Geylani Hazretleri, bir musibet karşısında insanın bütün meşru sebeplere sarılmasını, var gücüyle mücadele etmesini, fakat kalbini sebeplere değil, sebepleri yaratan Allah'a bağlamasını emreder. Bu derin anlayış, Hazreti Ömer dönemindeki meşhur bir hadisede de açıkça görülür. Şam topraklarında veba salgını baş gösterdiğinde, Hazreti Ömer ordusuyla geri dönme kararı almıştı. Yanındakilerden biri, "Ey Ömer, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorduğunda, Hazreti Ömer şu unutulmaz cevabı vermişti. "Evet, Allah'ın bir kaderinden, yine Allah'ın başka bir kaderine kaçıyorum." Hazreti Abdülkadir Geylani, bu olayı sık sık hatırlatarak, müminlere şunu aşılar. Tedbir almak kadere aykırı değildir. Tedbirin kendisi de kader dairesinin içindedir. Sen tarlana tohum ekmeden yağmurun yağmasını ve ekin bitmesini bekleyemezsin. Önce tohumu ekecek, toprağa sürecek, suyunu vereceksin. Sonra da mahsulü Allah'tan bekleyeceksin. Sebepleri terk etmek ahmaklık, sebeplere güvenip Allah'ı unutmak ise şirktir. İnsanoğlu acelecidir. Başına gelen şeyin anında kendi arzuladığı gibi neticelenmesini ister. Bir dert, bir hastalık veya bir maddi kayıp yaşadığında dünyası başına yıkılmış gibi hisseder. Hazreti Abdülkadir Geylani bu noktada bize ilahi hekimin hikmetini hatırlatır. Şefkatli bir doktor, hastasının bedenindeki iltihabı temizlemek için bazen can yakan iğneler yapar, bazen acı ilaçlar içirir, bazen de neşterle yarayı keser. Dışarıdan bakan bir çocuk, doktorun hastaya eziyet ettiğini düşünebilir. Fakat aklı başında olan herkes bilir ki bu neşter, hayat kurtarmak içindir. İşte kaderin karşına çıkardığı musibetler de, ruhundaki kibri, dünyevileşmeyi ve gafleti kesip atan ilahi birer neşterdir. Eğer Allah sana bir zorluk vermişse, bu seni yok etmek için değil, kalbini sahte bağlılıklardan arındırıp sadece kendisine yöneltmek içindir. Tasavvuf yolunda rıza makamı, kaderin zirve noktasıdır. Rıza, sadece dilin şükretmesi değil, kalbin gelen her hükme karşı sükunetle teslim olmasıdır. Hazreti Abdülkadir Geylani, rıza sahibi bir kulun iç dünyasını tarif ederken, onun hiçbir dünyevi rüzgarla sarsılmayacağını belirtir. Çünkü o kul bilir ki, kainatta hiçbir yaprak Allah'ın izni olmadan dalından düşmez. Eğer bir kapı kapandıysa, o kapıyı kapatan, bizzat sonsuz merhamet sahibi olan Rab Teala'dır. Geylani Hazretleri şöyle buyurur. Başına gelen sıkıntılara sabret, hatta onlardan razı ol. Çünkü senin şer gördüğün şeylerin arkasında nice hayırlar, hayır gördüğün şeylerin arkasında ise nice felaketler gizlidir. Rıza makamına eren bir insan için kaybetmek korkusu biter. Çünkü elindeki her şeyin bir emanet olduğunu, asıl sahibinin dilediği zaman emanetini geri alabileceğini idrak etmiştir. Geylani Hazretlerinin en önemli eserlerinden biri olan Fütuhul Gayb kitabında kader konusu adeta bir cerrah hassasiyetiyle işlenir. Orada geçen şu sarsıcı öğüt, her müminin kulağına küpe olmalıdır. Nefsinin istekleri doğrultusunda kaderle kavga etmeyi bırak. Nefis daima rahata, kolaya ve dünyalığa meyleder. Kader ise bazen nefsin hoşuna gitmeyen yollardan seni olgunlaştırır. Sen nefsini Allah'ın takdirine boyun eğdirmedikçe, hakiki imanın lezzetini tadamazsın. İnsan nefsi, sürekli olarak neden başkalarında var da bende yok sorusuyla kalbi zehirler. Geylani Hazretleri bu haset ve doyumsuzluk hastalığının tek ilacının kadere teslimiyet olduğunu vurgular. Allah her kuluna farklı bir kader haritası çizmiştir. Senin imtihanın fakirlikle,
bir başkasının imtihanı zenginlikle, diğerininki ise sağlık veya evlatladır. Gelecek kaygısının temelinde yatan en büyük korkulardan biri rızık endişesidir. İnsanlar yarın aç kalacakları, muhtaç duruma düşecekleri korkusuyla ömürlerini heba ederler, harama el uzatırlar ya da insanlara boyun eğerler. Hazreti Abdülkadir Geylani bu korkuyu kökünden söküp atan şu hakikati haykırır. Ey insan! Rızkın seni, senin onu aradığından daha büyük bir şiddetle aramaktadır. Henüz anne karnında, bir ceninken sana can veren ve rızkını ulaştıran Allah, sen dünyaya geldikten sonra seni unutur mu sandın? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuştur ki, hiçbir nefis, kendisi için takdir edilen rızkı tastamam almadıkça bu dünyadan göçüp gitmez. Ecel saati de rızık gibi kesin bir kaderdir. Ne bir saniye öne alınır ne de bir saniye ertelenir. Bu iki hakikati kalbine yerleştiren bir insan, kula kul olmaktan kurtulur, hürriyetin ve izzetin zirvesine ulaşır. Hazreti Abdülkadir Geylani'nin kader derslerinde en çok üzerinde durduğu hususlardan biri de yaratılmışlardan umudu kesmektir. Çoğu insan, başına bir felaket geldiğinde insanlara koşar, onlardan medet umar, kapı kapı dolaşır. Fakat her kapı yüzüne kapandığında derin bir hayal kırıklığına uğrar. Geylani Hazretleri bu durumu şöyle açıklar. Allah senin yüzüne insanların kapısını kasıtlı olarak kapatır. Ta ki sadece kendi kapısına yöneleceksin diye. İnsanlar birer maskedir. Veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. Eğer kaderinde bir şey yazılmamışsa, bütün dünya bir araya gelse onu sana veremez. Kaderinde yazılmışsa, bütün dünya engel olmaya kalksa bile o nimet seni bulur. İnsanları kaderin üzerinde bir güç gibi görmek, tevhid inancını yaralar. Kalbini insanlardan çevirip kaderin yazıcısına bağlayan bir ruh, asla yalnız kalmaz ve asla yıkılmaz. Geylani Hazretleri, kaza ve kadere rızanın en belirgin alametinin şikayeti terk etmek olduğunu öğretir. İnsanın başına gelen dertleri durmadan başkalarına anlatması, sızlanması ve kaderden yakınması kalpteki teslimiyeti yok eder. Geylani Hazretleri der ki, Yaradan'ı yaratılana şikayet etmekten sakın. Başına bir dert geldiyse onu sadece derdi verene arz et. Çünkü derdi veren, dermanı da elinde tutandır. İnsanlara dert anlatmak çoğu zaman ne acıyı hafifletir ne de bir çözüm üretir. Sadece nefsin zaafını ortaya koyar. Oysa derdini gece yarılarında seccadende gözyaşlarıyla Rabbine açmak o derdi bir rahmet pınarına dönüştürür. Kalbin suskunluğu, dilin şikayetten uzak durması ve bedenin edeple beklemesi kaderin en güzel tecellilerine zemin hazırlar. Kader konusunu düşünürken insanın zihnini kurcalayan en büyük sorulardan biri de kendi iradesinin nerede durduğudur. Eğer her şey önceden yazıldıysa benim suçum ne sorusu şeytanın en yaygın tuzaklarından biridir. Hazreti Abdülkadir Geylani bu tuzağı mükemmel bir vukufla aydınlatır. Allah Teala ezeli ilmiyle senin neyi seçeceğini, hangi yola meyledeceğini bildiği için kaderi yazmıştır. Yoksa sen o kader yazıldığı için zorla günah işlemiyorsun. Allah sana akıl, irade, peygamberler ve kitaplar vermiştir. Sen kendi hür iradenle hayrı ya da şerri seçersin. Geylani Hazretleri, kaderi günahlara mazeret gösterenler haktan sapmışlardır der. İyilik yaptığında Allah'ın lütfuna şükredecek, kötülük yaptığında ise suçu kendi nefsinde arayıp tövbe edeceksin. Kulluk ahlakı işte bu dengede gizlidir. Geylani Hazretlerinin vaazlarında anlattığı en üstün manevi mertebe, kulun kendi cüzi iradesini ilahi iradenin rızasında yok etmesidir. Bu mertebeye eren veliler, kendi nefisleri için hiçbir şey istemez hale gelirler. Onların tek arzusu, Allah'ın kendilerinden razı olmasıdır. Geylani Hazretleri bu hali bir ölünün yıkayıcıya teslim olmasına benzetir. Kaderin ellerinde öyle teslim ol ki
seni dilediği gibi çevirsin. İtirazı bırak, suali terk et. Ancak o zaman kalbinde ilahi nur parlar. Bu hal dünyadan el etek çekmek değil, dünyayı elinde tutup kalbine sokmamaktır. O kul çarşıda ticaret yapar, orduda savaşır, ailesine bakar ama kalbi her an kaderin sahibine bakar. O bilir ki zahirde hareket eden sebeplerdir, fakat batında her şeyi yürüten tek bir ilahi kudrettir. Modern psikolojinin aşırı düşünme ve gelecek kaygısı olarak tanımladığı problemler, aslında insanın kader inancındaki zafiyetten beslenir. İnsan zihni, kontrol edemediği yüzlerce ihtimali aynı anda hesaplamaya çalıştığında kilitlenir ve çöker. Hazreti Abdülkadir Geylani'nin kader anlayışı, modern çağın bu zihinsel yorgunluğuna en tesirli şifadır. Kadere iman eden bir kişi, yapması gereken görevleri tamamlar ve gerisini Allah'a havale eder. O bilir ki endişelenmek sonucu değiştirmez, sadece bugünün huzurunu çalar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah aç çıkıp akşam tok dönen kuşlar gibi rızıklanırdınız. Kuşlar yuvalarında oturup beklemezler. Uçarlar, ararlar ama asla yarının kaygısıyla kalplerini karartmazlar. Bu dünya bir mükafat yurdu değil, bir imtihan meydanıdır." Hazreti Abdülkadir Geylani, kaderin acı cilvelerini anlayabilmek için bakışlarımızı mutlaka ahirete çevirmemiz gerektiğini hatırlatır. Eğer hayat sadece bu dünyadan ibaret olsaydı, masumların çektiği acılar, mazlumların feryatları ve zalimlerin sefası adaletsizlik gibi görünebilirdi. Fakat kaderin asıl büyük tablosu ahirette açılacaktır. Dünyada sabredilen her musibet, ahirette hesapsız derecelere ve cennet nimetlerine dönüşecektir. Geylani Hazretleri der ki, "Kaderin vurduğu darbeler, ahirette senin başına konacak olan nurdan, taçların cevherleridir. Eğer o cevherlerin kıymetini bilseydin, dünyada başına gelen sıkıntılardan dolayı Rabbine şükür secdelerine kapanırdın." Bu vizyon, insana geçici acılara dayanma gücü verir. Kader hakkında merak edilen en derin konulardan biri de duanın kaderi değiştirip değiştiremeyeceğidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kaderi ancak dua geri çevirir," buyurarak duanın muazzam gücüne işaret etmiştir. Hazreti Abdülkadir Geylani bu sırrı şöyle izah eder: "Dua etmek de kaderin bir parçasıdır. Allah sana bir musibeti takdir etmiş, fakat o musibeti senin yapacağın samimi bir dua ile kaldırmayı da takdir etmiştir. Dolayısıyla kul, nasıl olsa kaderimde ne varsa o olur diyerek duayı terk edemez. Dua, kulun aczini itiraf ettiği, Rabbine yalvardığı en yüce ibadettir. Sen samimiyetle elini açıp dua ettiğinde, kaderin düğümleri çözülür, kapalı kapılar açılır ve kalbine umulmadık ferahlıklar iner. Dua, kaderin sert dalgalarına karşı müminin en sağlam kalkanıdır." Hazreti Abdülkadir Geylani'nin izinde kaderi tefekkür eden bir insan, adım adım içsel bir dönüşüm yaşar. İlk önce öfkesi diner. İnsanlara kızmayı, olaylara küsmeyi bırakır. Ardından korkuları silinir. Ne fakirlikten, ne hastalıktan, ne de gelecekten ürkmez hale gelir. Sonunda kalbine tarifsiz bir sükunet, bir genişlik yerleşir. Geylani Hazretleri bu hali kalbin dirilişi olarak tanımlar. Artık o kul için kainattaki her hadise bir ayet, her karşılaşma bir hikmet, her ayrılık bir olgunlaşma vesilesidir. İnsanlar onu övse de birdir, yerse de birdir. Çünkü o, insanların hükmüne değil, kaderi yazanın hükmüne teslim olmuştur. Bu teslimiyet, insanı dünyadaki bütün sahte efendilerden ve korkulardan azat eden gerçek bir hürriyettir. Ey gönlü yorgun, zihni darmadağın olmuş kardeşim! Artık kendi kurguladığın o küçük dünyandan çık ve Hazreti Abdülkadir Geylani'nin işaret ettiği o sonsuz teslimiyet iklimine adım at.
Sırtındaki o ağır ve sahte sorumluluk yüklerini indir. Unutma ki seni yoktan var eden, kalbinin her atışını sayan, aldığın her nefesi takdir eden Rabbin, seni asla yalnız bırakmadı ve bırakmayacak. Hayatında ters giden her şey, seni asıl gitmen gereken doğru yola yönlendirmek için birer ilahi işarettir. Kaderle kavgayı bırak, sebepler dairesinde gayretini göster ve neticeyi sonsuz merhamet sahibine emanet et. Kalbini Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, hakikatiyle mühürle. Karanlıklar dağılacak ve kalbin o eşsiz kader huzuruyla aydınlanacaktır.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

0: reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrı.

Er-Rakib Celle Celalu Celle Celalu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan, sen Er-Rakibsin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa. Muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev. Kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap. Mutlaka karşılığını göreceksin.

0: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
2: Dilediğini zelil, hor ve hakir eden Allah. Her şeyi işiten Allah.

0: Gören Allah. Allah, Allah. El-Hakem ya Allah. Allah. Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Allah, Allah. El-Latif ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.
1: El-Celil.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El-Mucib ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El-Vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El-Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El-Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
3: Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için Peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazan'dır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd ahirette de ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Sebe Suresi 1. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim İman 78, Tirmizi Fiten 11, Nesai İman 17.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir: İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır: Allah'ın farzlarını yerine getirmek, Allah'ın yasaklarından uzak durmak, Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek, Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamd ve senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Ali ile ashabıyla birlikte. Ve Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selamı her birinizin üzerine olsun. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programını sizlerle birlikte lütfeden Mevlamıza şükürler olsun diyerek yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ederek programımıza başlıyoruz. Bugün sizlere Araf suresinin 103 ila 126. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Her zaman yaptığımız gibi önce bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere

aktarmak istiyoruz. Ardından kaldığımız yerden tefsirimize başlayacağız inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri. Araf suresi 103 ila 126. ayetler.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Yüce Mevlamızın cümlemizden bir salih amel olarak kabul buyurmasını niyaz ediyor ve hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın, Ehl-i Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Ashab-ı Güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud'daki şühedai İslam'ın öncüleri başta olmak üzere bir cümle şehitlerimizin, ahiret yurduna göçen gazilerimizin ve hasreten Filistin'de 40 günü aşkın bir zamandır atılan bombalarla, kurşunlarla enkaz altında kalan, küçük bedenleri hedef olan ve hayatını kaybeden bütün Filistinli kardeşlerimizin ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna irtihal etmiş ölmüşlerinizin, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 103. ayeti kerimesinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve kavmine gönderdik de o mucizeleri inkar ettiler. Ama bak fesatçıların sonu ne oldu? Müfessirimiz diyor ki, burada geçen onlardan ifadesi, yani daha önce zikredilen Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Lut, Hazreti Salih ve Hazreti Şuayb aleyhimusselamla ilgili olaylardan sonra Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Ayet-i Kerime'de geçen thumme, yani sonra edatı, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın gönderilmesinin de ilahi sünnetin peş peşe peygamberler gönderme kanununa uygun olarak cereyan ettiğini bildirmek içindir. Çünkü Allah Teala kullarına olan rahmetinin kemali sebebiyle her asırdan sonra yeni bir asır ve her kavimden sonra yeni bir kavim getirdiği gibi her peygamberden sonra da yeni bir peygamber gönderir. Mucizelerin nuruyla insanları tabiat karanlıklarından çıkarıp hakikat nurlarına ulaştırmak için peygamberinin elinde mucizeler yaratır. Şu kadar var ki her zaman ve asırda yaşayan insanların çoğu dinden ve hakikatlerinden gafildir. Dünya denizine dalmışlar, hayvani ve nefsani şehvet ve lezzet vadilerinde helak olup gitmişlerdir. Birbiri üstüne kümelenmiş koyu karanlıklar içinde kalmışlardır. Musa aleyhisselama ayrı ayrı 9 mucize verilmiştir. Bunlar asa, beyaz el, kıtlık yılları, ürünlerin azaltılması, tufan, çekirge, kımıl yani haşerat, kurbağalar ve kandır. Bu mucizelere dair açıklama ileride gelecektir diyor müfessirimiz. Burada Firavun bahsi geçmektedir ki Amalika kabilesinden Mısır ülkesinin başına geçen her hükümdara verilen lakaptır Firavun. Nitekim Kisra İran hükümdarlarının, Kayser Rum meliklerinin, Tübba Yemen hükümdarlarının, Kayl Arap meliklerinin, Necaşi Habeşistan hükümdarlarının, Halife Bağdat hükümdarlarının ve Sultan Selçuk sülalesinden olan hükümdarların lakabıdır. Musa aleyhisselamın gönderildiği Firavun'un Kıptilerden olup uzun yıllar yaşadığı rivayet edilmiştir. Hazreti Musa'nın risaleti yani peygamberliği, gönderildiği kavmin tümüne şamil iken, özellikle Firavun ve kavminin önde gelen eşrafına gönderildiğinin belirtilmesi,
onların işleri idare hususunda asıl ve diğerlerinin her konuda ona tabi olmaları sebebiyledir. Ayet-i Kerime'de geçen o mucizeleri inkar ettiler. Yani sihir kabul ederek ve layık olduğu değeri vermeyerek onlara haksızlık ettiler. Ey bakıp düşünme ve ibret alma özelliğine sahip kişi! Akıl gözünle bak bozguncuların sonu onlara yaptıklarımız nasıl oldu? Bir tefsirde şöyle denilmiştir. Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'dan kaçıp Medyen'de Şuayb aleyhisselamın sohbetine erdi. Onun kızı Safura ile evlendi. Mısır'a dönmek istediği zaman yolculuk esnasında vadinin sağ tarafına ulaştığında peygamberlik hilatini giydi. Asa ve beyaz el mucizesi kendisine tahsis edildi. Hak Teala ona Mısır'a git, Firavun'u Rabbin Teala'ya davet et buyurdu. Musa aleyhisselam geldi ve Firavun'la karşılaştıktan bir müddet sonra onu Hakk'a davet etti. Haddadi İbni Abbas radıyallahu anh'ten naklen şöyle demiştir. Musa aleyhisselamın asasının uzunluğu 10 arşın olup cennet ağacından yapılmıştı. Musa aleyhisselam onu toprağa vurur, bitki çıkarırdı. Yere atar, hızla hareket eden bir yılan olurdu. Taşa vurur, ondan sular fışkırırdı. Bundan sonrasını ayet-i kerime bize şöyle açıklıyor. A'raf suresi 104. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Müfessirimiz diyor ki, Musa aleyhisselam kendisiyle beraber Allah Teala'nın peygamberlikle görevlendirdiği kardeşi Harun aleyhisselam ile birlikte Firavun'un yanına girince dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbinden sana gönderilmiş bir peygamberim. Seni alemlerin Rabbine kulluğa çağırıyor ve Rablik iddiasından men ediyorum. Ardından gelen 105. ayette Yüce Mevlamız Hazreti Musa'nın sözlerini şöyle anlatıyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Musa aleyhisselam dedi ki, Allah hakkında gerçekten başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle bırak. Firavun ona, yalan söylüyorsun, sen peygamber değilsin deyince, Musa aleyhisselam, Allah'a karşı gerçekten başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Yani bana layık olan budur, dedi. Yine El-Medarik adlı tefsirde şöyle denilmektedir. Hazreti Musa dedi ki, şüphesiz ben gerçek ve risalete layık bir peygamberim. Allah'a karşı gerçekten başkasını söylememek üzere gönderildim. Musa aleyhisselam kendisinin alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu iddia ettikten sonra bu iddiasının doğru olduğuna delil olacak şeyleri zikretmek üzere şöyle demişti. Size Rabbinizden açık delil yani asa ve beyaz el gibi apaçık mucizeler getirdim. Artık İsrail oğullarını bırak benimle gelsinler. Onları bırak da benimle beraber atalarının diyarı olan mukaddes topraklara gitsinler. Bundan sonrasını müfessirimiz şöyle anlatıyor. Firavun İsrail oğullarını köle yapmıştı. Bunun sebebi şu idi. Yakup aleyhisselam çoluk çocuğuyla Mısır'a gelince orada yerleştiler. Nesilleri çoğaldı. Yakup, Yusuf ve kardeşleri vefat ettiler. Yusuf'un zamanında Firavun olan Melik Reyyan da öldü. Oğlu Mus'ab, İsrail oğullarına saygı gösteriyor, onları rahatsız etmiyordu. O da ölünce Hazreti Musa zamanının Firavunu olan Velid saltanat tahtına oturdu. Ve
ben sizin en büyük Rabbinizim demeye başladı. İsrailoğulları onun bu iddiasını kabul etmediler. O da dedi ki, sizin babanız bizim kölemizdi ve siz bizim kölemizin çocuklarısınız. Sonra onları gerçekten köle edindi. Onları kerpiç yapmak, toprak taşımak, bina inşa etmek ve benzeri zor işlerde çalıştırıyordu. Musa aleyhisselam gelince onları önceden atalarının vatanı olan mukaddes topraklara götürmek istedi. Yusuf aleyhisselamın Mısır'a girdiği zaman ile Musa aleyhisselamın Mısır'a girdiği zaman arasında 400 yıl vardır diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, Rabbimiz Teala Araf suresinin 106. ayetinde Firavun'un sözlerini aktarıyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. Firavun dedi ki, eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Müfessirimiz diyor ki, Firavun eğer iddiana göre seni gönderen tarafından bir ayet, bir mucize getirmiş isen, yani sen hakikaten doğru söylüyorsan, davanda sadık isen, göster onu bakalım. Senin benim yanımda doğruluğunu ispat etmesi için onu ortaya koy. Ve bu ayette anlatılanlar 107. ayette devam ettiriliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O hemen apaçık bir ejderha oluverdi. Müellifimiz diyor ki, Firavun'un bu sözleri üzerine Musa aleyhisselam asasını elinden yere attı. Birden o açıkça, yani durumu ortada, yılan olduğundan kimsenin şüphe etmeyeceği ve kimsenin asa cinsinden bir şey olduğunda tereddüt etmeyeceği bir ejderha oluverdi. Sarı renkli, çok büyük ve boynunda altın yelesi gibi bir yele olan bir yılan haline geliverdi. Rivayet edilir ki diyor müfessirimiz, Musa aleyhisselam asayı yere atınca tüylü bir ejderhaya dönüştü. Yani sırtında mızrak gibi uzun siyah tüyler vardı. Alt ve üst çenesi büyük, alt çenesini yere, üstünü ise orada bulunan bir köşkün duvarının üzerine koydu. Sonra Firavun'a doğru yöneldi. Firavun ondan korkup kaçmaya başladı. İnsanlar kaçışarak darmadağın oldular. İzdiham sebebiyle binlerce kişi öldü. Firavun, ey Musa, seni peygamber gönderen aşkına şunu al. Ben sana inanıyorum ve İsrail oğullarını da seninle beraber göndereceğim diye bağırdı. Bunun üzerine Hazreti Musa ejderhayı aldı, o da tekrar asa oluverdi. Ardından gelen 108. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Musa elini de cebinden çıkardı. Birdenbire o da seyredenlere bembeyaz görünüverdi. Müfessirimiz diyor ki, bu olaydan sonra Firavun Musa aleyhisselama başka bir mucizesinin olup olmadığını sorunca Musa aleyhisselam da var diyerek ve elini cebinden veya koltuğunun altından çıkardı. Birden o bakanlar için bembeyaz parlayan, yani beyaz, nurani, alışılmışın dışında ve durumuna şaşırarak bakışların üzerinde toplandığı bir şey oldu. Rivayete göre Hazreti Musa Firavun'a elini gösterip bu nedir diye sordu. O da senin elin diye cevap verdi. Sonra Musa aleyhisselam elini cebine soktu. Dışarı çıkardığı zaman son derece beyaz ve nuraniydi. Bundan sonra olanları bize Rabbimiz Teala Araf suresinin 109 ila 110. ayetlerinde şöyle anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor.
ne buyurursunuz? Müfessirimiz diyor ki, Firavun Musa aleyhisselamın mucizelerini görünce kavminin eşrafı ile Musa aleyhisselamın durumunu istişare etti. Firavun kavminden ileri gelen bir topluluk, yani kendilerine danıştığı kavminin eşrafı dediler ki, bu çok bilgili bir büyücüdür. Yani sihir ilmini çok iyi bilen ve bu konuda mahir bir kimsedir. Yine müellifimiz şöyle aktarıyor. O zamanlar sihir, önde gelen ve çok meşgul olunan bir işti. Her sanat ehlinin beceri ve maharetlerine göre farklı derecelerde olduğu şüphesizdir. Bu sebeple Hazreti Musa'nın mucizelerini gören topluluk, onun sihir ilminde son derece ehliyetli ve becerikli olduğunu ve bu bilgisini mülk ve risalet arzusuna vesile kıldığını sandılar. İşte bu sebeple dediler ki, yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan, yani Mısır'dan çıkarmak, hakimiyeti İsrail oğullarının eline vermek istiyor dediler. Firavun onların bu sözünü işitince, ne buyurursunuz? Yani durum bundan ibaretse ne yapmamı işaret edersiniz dedi. Ve onların ne dediğini yine Yüce Mevlamız şöyle aktarıyor bize Araf suresinin 111 ila 112. ayetlerinde. Bismillahirrahmanirrahim. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet, şehirlere toplayıcılar yani memurlar yolla, bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Onlar Firavun'a dediler ki, diyor müellifimiz, onu da kardeşini de yani Harun'u da burada beklet. Müfessirimiz diyor ki, Harun aleyhisselamın adının burada açıkça zikredilmemesi, başka ayetlerde belirtildiği üzere Musa aleyhisselam ile beraber olduğunun açıkça bilinmesi sebebiyledir. Ve ayet devam ediyor. Şehirlere sihirbazlar için toplayıcılar yani görevliler yolla. Şehirler surlarla çevrili olup başında bir hükümdar bulunan yerlerdir. Buradaki şehirlerden maksat Mısır'ın Said denilen güney bölgesidir. Firavun'un oradaki bazı şehirlerde ihtiyaç halinde faydalanmak üzere hazır sihirbazları vardı. Musa ve kardeşinin işini, onlara yapacaklarını tehir et, acele etme. Şehirlere oralarda bulunan sihirbazları toplayıp getirmeleri için görevliler gönder dediler. Ayette geçen bütün bilgili yani sihirde mahir sihirbazları toplayıp sana getirsinler denilmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz burada sihir kelimesi üzerinde durarak şunları aktarıyor bizlere. Sihir, lügatte acayip işler ortaya koymak için başvurulan ince hileler manasına gelir. Bu kelimenin asıl manası bir şeyin gizli olmasıdır. Karanlığı kişiyi gizlediği için gecenin sonuna seher denilmesi de buradandır. Akciğere de seher ismi verilmiştir. Çünkü bir şişip bir büzüldüğü için durumu gizli kaldığından böyle isimlendirilmiştir. Anlatıldığına göre hiçbir asırda Musa aleyhisselam zamanında olduğu kadar büyücü yoktu. Büyücülerin reisleri Said'in uzak şehirlerindeydi. Yine müfessirimiz şunları ekliyor. Firavun ve taraftarları işi geciktirerek, çok iyi tedbirler alarak, ellerinden geleni yapıp, gayret sarf ederek Allah'ın takdirini değiştireceklerini sandılar. Hakkın galip olduğunu, hükmünün önceden takdir edildiğini ve bu hüküm gelip çattığında ilim ve anlayışın bir tesiri ve etkisi olmayacağını bilemediler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bu ayeti kerimede. Bismillahirrahmanirrahim.
Sihirbazlar Firavun'a geldi ve "Eğer üstün gelen biz olursak, bize kesin bir mükafat var mı?" dediler. Müfessirimiz diyor ki, kendilerini toplamak üzere görevliler gönderdikten sonra, sihirbazlar Firavun'a gelip kesin olarak galip geleceklerine güvenerek, "Eğer üstün gelen Musa değil biz olursak, elbette bize bir mükafat var değil mi?" dediler. Onlar bu sözü kendilerine verilecek mükafatı kesinleştirmek için, "O zaman bize büyük bir mükafat gerekir değil mi?" dediler. Sihirbazların "eğer üstün gelen biz olursak" demeleri, kendilerinin galip geleceklerine şüphe ettiklerinden değil, kendilerine mükafat verilmesini kesinleştirmek için söylemişlerdi. Ve 114. ayet şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Firavun dedi ki, "Evet, hem de siz mutlaka bana en yakınlarımdan olacaksınız." Burada Firavun'un "evet, size muhakkak mükafat var, hem de siz benim yanımda mertebe bakımından yakınlarımdan olacaksınız" dedi. Kelbi isimli alim şöyle demiştir. Firavun onlara, "Siz benim meclisime ilk önce girip en son çıkanlardan olacaksınız" vaadini verdi. Ve bu ayet-i kerimeden sonra Araf suresinin 115. ayetinde Yüce Mevlamız bizlere olayın devamını şöyle aktarıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirbazlar, "Ey Musa, sen mi önce atacaksın yoksa atanlar biz mi olalım?" dediler. Sihirbazlar dediler ki, diyor müellifimiz Bursevi Hazretleri, "Ey Musa, önce asanı sen mi atacaksın yoksa iplerimizi ve asalarımızı önce atanlar biz mi olalım?" Onlar Musa Aleyhisselam'ı bu konuda muhayyer bıraktılar. Yani seçimi Hazreti Musa'ya bıraktılar. Müfessirler demişlerdir ki, sihirbazlar Musa Aleyhisselam'a karşı edepli davrandılar. İşte bu edepleri onların iman etmelerine vesile oldu. Hazreti Musa'nın ne dediğini bu teklif karşısında Mevlamız 116. ayet-i kerimesinde anlatıyor Araf suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Musa, "Siz atın" dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. Onları korkuttular ve büyük bir sihir gösterdiler. Hazreti Musa, "Siz atın, yani ne atacaksanız atın" dedi. Sihir yapmayı emretmek caiz olmadığı halde Hazreti Musa büyücülere nasıl "siz atın" demiştir diye sorulacak olursa, buna cevaben deriz ki Hazreti Musa Aleyhisselam bunu şu iki ihtimalden biri sebebiyle söylemiştir. Birincisi, büyücülerin zanlarında haklı olup olmadıklarını kendilerine göstermek için, ikincisi kendi mucizesini tekit için. Kadı Beydavi demiştir ki, Musa Aleyhisselam kendi işine güvendiği için onların işini de hafife almak, bir müsamaha ve ikram olmak üzere onlara "siz atın" dedi. Yoksa bu sihri mübah saymak ve küfre rıza göstermek kabilinden değildir. Ve onlar atacakları şeyleri atınca insanların gözlerini büyülediler. Hakikati olmayan bazı hayalleri göstererek insanların gözlerini büyülediler. Şehzade isimli alim der ki, onlar bir kısım karışıklıklar yapmak suretiyle insanların gözlerini olayı olduğu şekilde görüp anlamaktan çevirdiler, başka tarafa yönlendirdiler. Onları korkuttular ve büyük bir sihir meydana getirdiler. Rivayet edilir ki, diyor müellifimiz, büyücüler kalın kalın ipler ve uzun uzun odunlar topladılar. Bunlar kalın ve büyük yılanlara benziyordu. Topladıkları iplere civa sürdüler. Asaların içine de yine aynı civadan doldurdular.
Üzerlerine güneşin harareti düşünce onlar hareket etmeye başladı, eğilip bükülerek birbirine girdi. Sayıları çok fazlaydı. İnsanlar onların kendiliklerinden hareket ederek eğilip büküldüklerini sandılar. Sanki meydan yılanlarla dolu gibiydi. Ve ayeti kerime, Araf suresinin 117. ayeti bizlere şöyle aktarıyor yaşananları. Rabbimiz Teala buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Müfessirimiz diyor ki Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Musa aleyhisselam asasını attı ve o bir yılan oluverdi. Bir de baktılar ki o onların uydurduklarını hızlıca yakalayıp yutuyor. Rivayete göre Hazreti Musa aleyhisselam asasını atınca hemen o büyük bir yılan oluverdi. Büyücülerin iplerini ve asalarını tamamiyle yuttu. Sonra orada hazır bulunanlara yöneldi. Hepsi korkup kaçtılar. İzdihamdan dolayı sayısını ancak Allah Teala'nın bilebileceği büyük bir topluluk helak oldu. Sonra Hazreti Musa aleyhisselam onu geri aldı. O da önceden olduğu gibi tekrar bir asa oluverdi. Allah Teala kahredici kuvvetiyle büyücülerin ortaya çıkardığı koskocaman cisimleri yok etti veya onları incecik parçalara ayırdı. Sihirbazlar, eğer Musa'nın yaptığı sihir olsaydı, iplerimizi ve değneklerimizi yutamaz, onlar ortada kalırdı, dediler. Kıymetli dinleyenlerim, Rabbimiz Teala şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yapmakta oldukları yok olup gitti. Burada gerçek ortaya çıktı. Yani Hazreti Musa aleyhisselamın ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim sözündeki doğruluğu ortaya çıkmış ve sabit olmuş oldu. Çünkü Allah Teala Musa aleyhisselamın elinde açık bir mucize izhar ederek onu doğruladı. Ve onların bütün yaptıkları batıl oldu. Büyücülerin yapa geldikleri sihrin de batıl ve asılsız olduğu anlaşıldı. Rabbimiz Teala şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşerek geri döndüler. Yani orada o mecliste Firavun ve ona tabi olanlar yenildiler, küçük düştüler. Zelil ve suspus oldular. 120. ayet önemli bir hususa işaret ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sihirbazlar ise hemen secdeye kapandılar. Burada sihirbazların secdeye kapandığından bahseden ayet, büyücüler sanki birileri onları yere atmış gibi şiddetli bir şekilde yüzüstü yere kapanarak secde ettiler denilmektedir. Nasıl kapanmasınlar ki? Gördükleri hakikat onları şaşkına çevirip böyle yapmaya mecbur etti. Ayette temsili bir istiare vardır diyor müellifimiz ve şöyle devam ediyor. Çünkü Musa aleyhisselamın son derece açık ve büyük mucizesini görünce büyücülerin şiddetli ve süratli bir şekilde secdeye kapanmaları, yüzü üzere yere bırakılan kimsenin durumuna benzetilmiştir. Ve 121 ila 122. ayetlerde onların şu sözlerini aktarıyor Rabbimiz Teala bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirbazlar, Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine inandık dediler. Alemlerin Rabbine inandık. Musa ve Harun'un Rabbine dediler. Sihirbazlar inandıkları Rabbin
Firavun olduğu sanılmasın diye Musa aleyhisselamdan sonra Harun aleyhisselamın da adını zikretmişlerdir. Çünkü Firavun Musa aleyhisselamı küçükken yetiştirmiş olmakla birlikte Harun aleyhisselamın yetişmesinde hiçbir katkısı olmamıştır. İbni Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki, büyücüler iman ettiler ve İsrail oğullarından tam 60 bin kişi Musa aleyhisselama tabi oldu. Rabbimiz Teala Araf suresinin 123. ayetinde Firavun'un gerçekleşen bu hadise sonunda ne dediğini aktarıyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Bu hiç şüphesiz şehirde halkını oradan çıkarmak için kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında başınıza gelecekleri göreceksiniz. Firavun sihirbazların yaptıklarını reddederek ve onları azarlayarak dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Bu bir tuzaktır. Şehirde bu tuzağı kurdunuz. Yani sizin bu yaptığınız, gördüğünüz mucizenin açıklığı ve delilin kuvvetliliğinden kaynaklanan bir şey değildir. Ve şöyle devam ediyor tehdidine Firavun. Araf suresinin 124. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Firavun dedi ki, mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Elbette ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama, yani sağ ellerinizi ve sol ayaklarınızı keseceğim. Sonra hepinizi rüsva etmek ve benzerlerinize de böyle bir iş yapmaktan vazgeçirmek üzere Mısır Nehri'nin, yani Nil Irmağı kenarında hurma dallarına asacağım. Müfessirimiz diyor ki, el ve ayakları çapraz olarak kesme işini ilk olarak yapanın Firavun olduğu söylenmiştir. Ve aziz dinleyenlerim, son ayeti kerimelerde Rabbimiz Teala sihirbazların sözlerini aktarıyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar buna karşılık, biz zaten Rabbimize döneceğiz. Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize bol bol sabır ver, Müslüman olarak canımızı al dediler. Müfessirimiz diyor ki, sihirbazlar imanlarında sebat ederek dediler ki, biz zaten mutlaka öleceğiz ve Rabbimize döneceğiz. Dolayısıyla bunun senin tarafından olup olmaması arasında bir fark yoktur. Onun için senin tehdidine aldırmayız. Yahut da sen bize söylediğin şekilde işkence yaparsan, biz de Rabbimizin rahmet ve sevabına döneceğiz dediler. Böylece sanki onlar Allah'a kavuşmaya olan arzuları sebebiyle Firavun'un işkencesini bile güzel gördüler. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Sen ancak Rabbimizin ayetleri gelince ona inandık diye bizden öç alıyorsun. Yani reddediyor ve ayıplıyorsun. Halbuki bizim yaptığımız amellerin en hayırlısı ve mertebelerin en yükseğidir. Senin hoşnutluğunu kazanmak için bundan vazgeçmemiz mümkün değildir. Ve sonra onlar Allah'a iltica ederek şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır döküver. Firavun'un tehdidine karşılık, sabrı üzerimize öyle bir dök ki, suyun her tarafı kaplaması gibi bizi kuşatsın. Burada suyun boşaltılması istiare kabilindendir. Firavun'un tehdidine sabretmek, her şeyi kaplayan suya benzetilmiştir. Bu ise bir gizli teşbihtir. Bu boşaltmanın, bu yağdırmanın sabra nispet edilmesi, kinaye yoluyla istiare yapıldığını göstermek içindir. Çünkü boşaltmak ve dökmek suya ait özelliklerdendir.
Ve dua şöyle devam ediyor. Ve bizim Müslümanlar olarak canımızı al. Yani Firavun'un tehdidiyle fitneye düşmeden bizi rızıklandırdığın İslam nimeti üzere sabit kıl. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Firavun büyücüleri yakaladı. Onların ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesti ve Mısır'ın meşhur nehri olan Nil nehrinin kıyısında astı. Mesnevi'de şöyle denilmiştir. Sihirbazlar Musa'nın hak üzere olduğunu anlayınca, önceden işledikleri suçlara karşılık ellerini ayaklarını feda ettiler. Kıymetli dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden sizlerle tekrar buluşuncaya kadar Filistin'deki mazlum kardeşlerimize sabır, metanet vermesini Rabbimizden, zalimlerin birliğini dağıtmasını, göklerin ve yerin ordularıyla, melekleriyle mümin kardeşlerimizi müeyyet, mansur ve muzaffer kılmasını niyaz ediyoruz. Onun selamı, rahmeti ve bereketinin hepinizin üzerine olmasını diliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali, diriyle ölünün haline benzer. Buhari, Deavat 66.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme barik lena fîmâ razaktena ve qina azâbennâr.
2: Allah'ım, bize verdiğin rızkı bereketlendir ve bizi cehennem ateşinden koru.

Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme cealni minellezine izâ ehsenu istebşerû ve izâ esâû istegferû.
2: Allah'ım, beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman istiğfar eden kullarından eyle.

Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman.

tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve üç kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan ve kükrer Eroğlu Er. Kükrer, Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler, on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam dört vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah Hendek'e atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar ve ayaklar. Titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var. Ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kurayza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 arslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kurayza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim.
diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı, Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler Hendek'te. Hendek'te soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra Hendek'in üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü Hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni es'eluke fi'lel khayrat ve terkel münkerat ve hubbel mesakin.
2: Allah'ım, senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum.

0: sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira ve la yaghfiru zunube illa ente faghfir li maghfiraten min indik ve rahamni inneke entel gafurur rahim.
2: Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak yalnız sensin. Tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet et. Muhakkak ki affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, günahlarımı bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter. Muttefekun aleyh.

0: İtaat ve ibadetle iş bitmez. Söz söylemekte, etrafa bakmakta, yemek yemekte fevkalade ihtiyatlı olmak lazımdır. Mevlana Alaaddin.
1: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Sözün özü.
5: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder, üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bir program vesilesiyle yine bir aradayız. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Güzel amellerle Rabbimizin rızasını kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, hatırla o günü ki her ümmeti imamları olan peygamberleri nebileriyle hesaba çağıracağız. Kimin kitabı sağ eline verilirse onlar kitaplarını sevinçle okuyacaklardır ve ecirlerinden zerre kadar haksızlığa uğramayacaklardır. Herkes amellerinin cinsine göre mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaktır. Ey hak ve hakikate talip, rızayı ilahiye ragıp ve cemali la yezale aşık olan ihvan-ı din-i mübin. Doğan

0: ölür, toplanan dağılır, yapılan yıkılır. Bu bir kaide-i külliyedir. Doğmasaydık ölmezdik. Toplanmasaydık dağılmazdık. Yapılmasaydı yıkılmazdı. Her faninin er geç yok olacağı, her şeyin aslına rücu edeceği muhakkak ve mukadderdir. Görünen veya görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen her faninin bir eceli olduğu gibi, dünyamızda bir eceli ve sonu var. Bu fani alemin eceline kıyamet-i kübra, yani büyük kıyamet denir. Kıyamet üç kısımdır. 1. Küçük kıyamet, her canlı mahlukun ecelinin gelmesi ve ölmesidir. Bir kimse ölünce onun kıyameti kopmuş demektir. 2. Orta kıyamet, bir milletin hürriyet ve istiklalini, bugünkü deyimle özgürlük ve bağımsızlığını kaybetmesi, dünya haritasından silinmesidir. Bağımsızlık ve özgürlüğünü kaybeden ve yeryüzünden silinen giden milletlerin de kıyametleri kopmuştur demektir. Tarih ve coğrafya kitaplarına dikkat ve ibretle bakacak olursak, bizden önce nice milletlerin, nice medeniyetlerin kıyametlerinin koptuğunu ve bunların dünya yüzünden silinip gittiklerini görürüz. Araf suresinin 34. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, her ümmet için takdir edilen bir ecel vardır. Buyuruluyor ki, hiç okumadınız mı, duymadınız mı? Çocuklarınızın tarih kitaplarına olsun bir göz atmadınız mı? Asuriler, Geldaniler, Fenikeliler, Hititler, Garbi ve Şarki Romalılar, eski Yunanlılar, Mısırlılar, Çarlık Rusyası ile bugün adlarını bile unuttuğumuz sayılamayacak kadar çok milletler ve medeniyetler yeryüzünden silinmediler mi? Evet, fertlerin kıyametleri ölümleridir. Çünkü herkes bu fani aleme Hak Teala tarafından manevi vazifelerle tavzif edilerek gelirler. Bu görevlerini yaparlar ve sonunda mutlaka ölürler. Yani doğarlar, büyürler, kemale ererler ve sonunda da zevale mahkum olurlar. Her kemalin ardından bir zeval, her nakısın ardından bir kemal ve her celali takiben bir cemal vardır. Bunlar yek diğerini veliyeder, yani birbirini kovalar. Milletlerin kıyametlerinin kopması, o milletin ahlakının bozulması, adaletten ayrılması ve zulme başlaması sebebiyle vuku bulur. İsra suresinin 16. ayet-i cellesinde Allah'ımız Celle Celaluhu mealen, bir memleketi helak etmek istediğimiz zamanda peygamberi lisanıyla onların refah ve nimet sahiplerine taat emrederiz. Onlar ise taatten çıkarak kötülüklerine ve günah işlemeye devam ederler. İşte o zaman üzerlerine azap hak olur. Biz de o ülkeyi kökünden koparır, harap ve helak ederiz. Bir diğer ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor Rabbimiz, Nuh aleyhisselamdan sonra Ad ve Semud gibi nice nesilleri imha ettik. Evet, müminler ilk tekzip edilen, yani taraf-ı ilahiden gönderildiği ümmeti tarafından yalanlanan peygamber Nuh aleyhisselam olduğundan Allah-u Sübhanehu ve Teala bu ayet-i kerimede o Nebi-i Zişan'ı zikreylemektedir ki isyan ve kötülükleri, haksızlık ve ahlaksızlıkları sebebiyle nice millet ve kavimlerin, nice insan toplulukları ile şehir, kasaba ve hatta ülkelerin helak edilmeleri Allah-u Teala'nın isyan ve günahları cezasız bırakmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Milletlerin bu suretle helak olunarak yeryüzünden silinmeleri, o milletlerin kıyameti kopmuş demektir. Binaenaleyh, her türlü haksızlık ve ahlaksızlığın, her çeşit zulüm ve kötülüğün bir milleti mahvu helak olmasına yeterli sebepler olduğu anlaşılmaktadır. Bir millet şerefi İslam ile müşerref olmuş dahi olsa, eğer zulüm ve haksızlık yollarına sapar, zalimlere yardımcı olur ve ahlaksızlıkları alkışlarsa, o millet mutlaka cezasını görür ve asla beka bulamaz. Buna karşılık kafir bile olsa hak ve adaletle milletini sevk ve idare ederse payidar olur. Çünkü birincisi kavlen, yani sözde Müslümandır, ikincisi ise fiilen, yani icraatıyla Müslümandır. Bunun içindir ki kavlen Müslüman olanı yıkılır, fiilen Müslüman olan ise beka bulur. Üçüncü husus, büyük kıyamet. Asıl kıyamet budur ki, bu görünen alemlerin tamamıyla yıkılması demektir. Bu kıyamet gerçektir, haktır ve olacaktır. Zümer suresinin 68. ayet-i cellesinde Rabbimiz, sûra üflenince Allah-u Teala'nın dilediklerinden gayrı göklerde ve yerde ne varsa hepsi düşüp ölür. İsrafil aleyhisselam birinci defa sûrunu üfleyince semalar yarılacaktır. İnfitar suresi 1. ayette gök yarıldığı zaman güneş dürülecektir. Tekvir suresi 1'de ise güneş dürülüp tor top olduğu, ziyası giderilerek karartıldığı zaman buyurulmaktadır. Yıldızlar dökülüp saçılacak, denizler karışıp kaynayacak, kabirler eşilip deşilecek, dağlar yerlerinden kopacak ve bulutlar gibi savrulacaktır. Kariya suresi 5'te buyurulduğu üzere dağlar atılmış renkli yün gibi olacak. Kıyamet gününün bu dehşet ve haşyetini düşünebiliyor musun aziz kardeşim? İşte o gün bu şiddet ve dehşeti içinde hamile kadınlar çocuklarını düşürecekler. Emzikli anneler korku ve haşyetlerinden yavrularını yere atacaklar. Siyah saçlar birden ağaracak, terütaze gençler bir anda ihtiyarlayacak. Akıllar baştan gidecek ve bütün insanlar serhoş gibi ne yapacaklarını şaşıracaklardır. Kıymetli dinleyenler, kıyamet gününün sahibi Allah Celle Celaluhu, Melekül Mevte, Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam ile arşı taşıyan Hamaletül Arş meleklerinin de ruhlarını kabzeylemesini emru ferman buyuracak ve Azrail aleyhisselam bu azim meleklerin ruhlarını da kabzedecektir. İrade-i ilahiye böylece yerine geldikten sonra Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, "Ya Azrail, mahlukatımdan kim kaldı?" buyuracak ve ölüm meleği de, "Ya Rab, zat-ı uliyetince malumdur. Alim ve hakim sensin. Bu aciz ve zayıf kulundan başka hiçbir canlı kalmadı." cevabını verince, Cenab-ı Hak hitap buyuracaktır. "Ya Melekül Mevt, kelamımı işitmedin mi?" Ankebut suresi 57. "Her nefis ölümü tadıcıdır." Kendi ruhunu da kabzetmesi emri üzerine Azrail aleyhisselam cennet ile cehennem arasında bir mevziye varacak ve orada emri celil ilahi yerine getirecektir. Fakat kendi ruhunu kabzederken öyle bir sayha vuracaktır ki eğer o anda mahlukat tamamen ölmemiş olsa korkularından ölürlerdi. Azrail aleyhisselam şöyle bağıracak ve "Eğer ölümün bu kadar acı ve şiddetli olduğunu bilseydim, asi müminlerin ruhlarını bile rıfk ile alırdım." diyecektir. Böylece Azrail aleyhisselam da ölümü tattıktan ve ölümü tatmayan kimse kalmadıktan sonra dünya 40 sene boş ve harap olacaktır. Ve Cenab-ı Rabbül Alemin o zaman dünyaya şöyle hitap buyuracaktır. "Ey kullarıma beni unutturan dünya! Nerede o seni imar ve ihya ettiğini zanneden, büyük şehirler, medeniyetler, saraylar, kaşaneler kuran, yıllarca şan ve şerefle saltanat süren padişahlar, hükümdarlar, krallar, imparatorlar, emirler, vezirler, zenginler, alimler, sefihler, debdebe ve tantana içinde ömür tüketen gafiller nice oldu? Hani onların kurdukları saraylar, villalar, hanlar, hamamlar, apartmanlar, ekip biçtikleri tarlalar, etrafa dehşet saçarak bindikleri muhteşem arabalar, atlar nerede? Nerelere kayboldu o zalimler? Nerelere saklandı o mühtekirler, mürteşiler? Fakir halkı soyanlar nice oldu? Allah'lık davasına haşa kalkışan firavunlar nerede? Onların hazineleri ve orduları, zat-ı ehadiyetine inkara cüret eden, ahiretimi, cennetimi, narımı inkar eden, kim gitmiş, kim görmüş diye dudak büken kafirler. Kendilerine bahş ve ihsan buyurduğum nimet ve rızıklarını zıkkımlandıkları halde bize ortak koşmaya yeltenen hain müşrikler. Varlığımızı ve birliğimizi red ve inkar eden münkirler nerede? gün olup bugünlerin muhakkak ve mukadder olacağını, kendilerine sıdku sadakatle haber veren peygamberlerimi ve bilhassa son peygamber olan Habibi Edibimi yalanlayan, onlarla alay eden sefiller ve reziller nerelerdesiniz? Tabiatıyla bu suallere cevap veren olmayacaktır. Dünyaların kendilerinin olduğunu iddia edenler, hiç ölmeyeceklerini ve bugünleri görmeyeceklerini zannedenlerin hiçbirisinden cevap çıkmayınca, yerlerin ve göklerin yerlerle gökler arasında bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen bütün alemlerin tek ve hakiki sahibi ve maliki, İzzet ve Celali ile yine kendisi cevap verecektir. Mülk benimdir. Maliki hakiki ancak benim. Zira vahid benim, kahhar benim. Daha sonra tek ve kahhar olan Allah-u Zülcelal vel Kemal, Rıh-i Akim'i halk ve dünyaya havale buyurur. Rıh-i Akim şiddetli bir rüzgardır ki Allah-u Teala o rüzgarla Ad kavmini helak etmiştir. Bu müthiş rüzgardan en basit bir esinti bu dünyaya değse yeryüzünde dağ ve tepe kalmaz, hepsi yıkılırdı. Bu rüzgar yeryüzüne havale olununca ne dağ ne tepe ne iniş ne çıkış kalmayacak ve dünya dümdüz olacaktır. Taha suresi 107'de buyurduğu üzere Rabbimiz, onlarda ne eğrilik ve ne kabarıklık görmeyeceksin. Her yer ve her şey alt üst olacak. Denizlerin suyu ateşe dönüşecek. Hepsi de hak ile yeksan olacaktır. Hiçbir mahluk kalmadığı, cin ve insan hiçbir hayvan bulunmadığı ve hatta meleklerle meleklerin rasulleri olan Cebrail, Mikail, İsrafil dahi ölümü tattıklarından Allahü Zülcelal şeytanın da ruhunun kabzedilmesini irade buyuracak. Azrail aleyhisselam dahi kendi ruhunu kabzettikten sonra alemlerin Rabbi ve mürebbisi olan Mevla-i Müteal, Mümin suresi 16'da buyurduğu üzere bugün mülk kimindir buyuracak. Ve bu hitab-ı ilahiye mukabele edecek kimse kalmadığından yine Allahü Zülcelal vel Kemal cevap verecektir. Mümin suresi 16'da tek ve kahhar olan Allah'ın. Sonra semadan bir yağmur yağdıracak ve bu yağmur 40 gün devam ederek dünyanın satığından 12 zira mesafeye kadar yükselecektir. Bu yağmurla çürüyen insan cesetleri ilkbahar yağmurlarıyla büyüyüp neşvünema bulan bitkiler gibi tekamül edecek ve o cesetler eskisi gibi kemale erecek ve hazır bir vaziyette bekleyecektir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri arşı taşıyan ve kendilerine Hameletül Arş adı verilen melekleri de diriltecek. Bunu takiben de bütün meleklerin peygamberleri olan Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhümüsselamı ihya buyuracaktır. O zaman cennete müekkel olan Rıdvan'a, ya Rıdvan, Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Mahbubum Muhammed'imin kabrinden kalkarak mahşer yerine gelmesi için Zat-ı Risaletine bir burak ile elbise ve taç, hulletül keramet ve livai hamdi hazırla emrini tebliğ buyuracak ve Rıdvan aleyhisselam emrolunulan şeyleri göklerle yerler arasında bir yerde hazırlayacaktır. Allahü Sübhanehu ve Teala bu defada Cibril emine, ya Cebrail, hazırlanan bu eşyayı al ve Habibi Edibimin yanına var. İrade-i Sübhanesinde bulunacaktır. Cebrail aleyhisselam bu emri ilahiyi telakki eyleyince arza soracaktır. Ey arz! Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabri münevver ve muattaları nerededir? Arz kendisine cevap verecektir. Ya ruhul emin! Seni hak olarak irsal eden, Allah-u Teala'ya kasem ederim ki Mevla-i Müteal beni akim rüzgarlarıyla parça parça etti. Onun için iki cihan serverinin kabri şeriflerini yerini bulamıyorum. İşte o zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri münevverlerinin bulunduğu yerden nurdan bir sütun yükselecek ve o mübarek nur semaya kadar yücelecektir. Nur-u Ahmet'in geldiği yeri gören Cebrail aleyhisselam kabri münevverlerinin yerini öğrenmiş olacak ve o mübarek makama varıp ağlayarak başucunda duracaktır. Refakat-ı Aliyelerinde bulunan Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselam ile diğer melekler neden ağladığını Cebrail aleyhisselamdan soracaklar ve Habibi Hüda, Şefii Ruzi Ceza olan Zat-ı Akdes şimdi ihya olunacak ve bana ümmetinin ahvalinden soracaktır. Kendilerine nasıl cevap vereceğimi bilemediğim için ağlıyorum mukabelesinde bulunacaktır. Nihayet emri ilahiyle yer şak olacak ve Seyyid-i Enam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek başından toprakları silkeleyerek ihya ve ishar buyurulacak, sağ ve sollarına bakarak her şeyin hak ile yeksan olduğunu ve kabri münevverlerinin çevresinde Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselam toplanmış bulunduklarını müşahede edecek ve o zaman Cebrail aleyhisselam Zat-ı Akdes'i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e saygı ile selamlayarak bugün yevmi kıyamettir, kafirlere de yevmi nedamettir, münkirlere yevmi hasrettir. Bugün ümmetinize, asi ve günahkar ümmetinize ise yevmi şefaattir diyecektir. İki cihan serveri, aşıkların rehberi, sadıkların önderi ve ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hani ümmetim nerede? Bana ümmetimin ahvalinden haber ver ya Cebrail. Yoksa ümmetimi cehennemin kenarında bırakıp da mı geldin? Onlara şefaat vaat etmiştim. Bu sözümü yerine getirecek gündür buyuracak ve ağlamaya başlayacaktır. Cebrail aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine karşı şefkat ve merhametle dolu olan Efendimiz'i teselli için, ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah-u Teala'ya kasem ederim ki Zat-ı Akdesinizden önce Adem oğullarından hiç kimse ihya olunmadı ve hiçbirisi henüz kabirlerinden kalkmadı. Ey Allah'ın Resulü, cennetten taç, hulle ve kemer getirdim. Bu mübarek tacı şerifi başına giy ki bu şefaat tacıdır. Bu hulle-i keramettir. Lütfen eynine giy ve bu kemeri kuşan ve emri ilahiyle rükubuna tahsis buyrulan Burak'a bin teklifinde bulunacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey Cibril kardeşim, ben sana ümmetimin ahvalinden soruyorum, sen bana taç, hulle, kemer ve Burak'tan söz ediyorsun. Lütfen bildir bana, hani benim yaranım nerede? Hani benim ashabım, ezvac ve evladım neredeler? Hani Fatımam, Rukiyem, Zeynebim, İbrahim'im, Kasım'ım, Abdullah'ım, ümmetlerim neredeler? Söyle ey Cibril Emin, söyle, ümmetlerim nerede? Buyurur buyurmaz, Allah-u Azimüşşan'ın izni ve keremiyle Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu an ihya olunarak etrafına toplanacaklar. Hepsine cennetten gönderilen elbiseler giydirilecek ve başlarına tacları koyulacak ve buraklarına bindirilecek ve maiyet-i seniyyelerinde yer alacaklardır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetinin af ve mağfiret buyurulması için Rabbül Alemine tazarru ve niyazda bulunarak ve nardan, ateşten kurtulmaları için gözyaşları ile secde ederek ve ümmetim, vah ümmetim diye yalvararak mahşer yerine yöneldiği sırada Allahü Sübhanehu ve Teala İsrafil aleyhisselama ikinci suru üflemesini emr-i ferman buyuracaktır. Zümer suresi 68'de Rabbimiz buyurduğu üzere mealen, sonra sure ikinci defa nefholunur, bu sefer de hemen ayağa kalkıp bakışırlar ve ne olacak diye intizar ederler. Evet, sure ikinci defa İsrafil aleyhisselam tarafından üflenince, alem-i ervahta bulunan ruhlar yerlerle gökler arasını doldururlar ve her ruh yeniden yaratılan ve hazır bulunan cesetlerine girer ve bütün ölenler diridirler. Kamer suresi 7'de buyurulduğu üzere, o gün onlar korkularından gözleri önlerine doğru eğilmiş, nereye gideceklerini şaşıran ve öteye beriye dağılan çekirgeler gibi hepsi kabirlerinden çıkarlar buyurulmuştur. Cesetlerinin dirilmesini ve o diriliş günü olan haşir gününü, o müthiş gün, bütün cesetlerin haşrolunacağını, yani yevmi yübasun, inkar eden kafir ve münkirler kıyamet günü kabirlerinden yüzleri kararmış, gözleri yerinden ve yuvasından oynamış, nereye gideceğini ve ne yapacağını şaşırmış, öteye beriye dağılmış, çekirge sürülerini andıran kümeler halinde kabirlerinden çıkacaklar ve davetçinin davetine boyunlarını uzatarak ve ona doğru bakarak bu davete koşacaklardır. Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini inkar eden, alemlerin Rabbine şirk, ortak koşan kafirler ve münkirler, o günün şiddetini ancak o zaman anlayabilecekler ve kendi kendilerine "Eyvah, bizler helak olduk, bugün ne çetin gündür" diyeceklerdir. Birinci sur üflenince gökyüzünde bulunan yıldızlar, ay ve güneş dürüldüğü ve Allah-u Teala'nın dilediklerinden başka yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi yıkılıp ölü düştüğü için yeryüzü ve mahşer yeri Allah-u Teala'nın nuruyla ışıklanacak ve bu nur-u ilahiyeden ancak müminler faydalanacaktır. Her kulun eline dünya hayatındayken ne işlemişse onları açık seçik gösteren amel defterleri verilecek. Her biri sırasına göre hesap yerine sevk edilecek, peygamberler ve şahitler getirilecektir. O günü insanlara kendi uzuvları, elleri, ayakları, dilleri ve kulakları, kalpleri ve derileri tanıklık edecekler, lehlerinde veya aleyhlerinde kendi nefeslerine şahitlik edeceklerdir. Hayır veya şer işlediği fiile şahit olan mekan da lehinde veya aleyhinde tanıklık edecektir. Bu şahitler tarafı izzetten kulu ilzam için getirilecek ve hesap gayet adilane yapılacak. Hiç kimseye zerre kadar zulüm ve gadrolunmayacaktır. Yani herkes yaptığının ceza ve mükafatını görecektir. Kendisine düşünme nimeti bahş ve ihsan buyrulan kimse, zuhur muhakkak ve mukadder olan her şeyin bilineceği, işlediği her fiil ve hareketin kendisinden sorularak hesaba çekileceği o korkulu günü derin derin düşünmeli, ona göre kendisini çekip çevirmeli, hak yolu, rıza yolu, ebedi saadet ve selamet yolu olan İslam dinine sıkı sıkı sarılmalı, Allah-u Teala'nın bütün emirlerine aynen ve harfiyen, ittiba ve Resul-ü Müşteba'nın sünnet-i seniyye-i ahmediyelerine iktida eylemeli, men ettiği şeylerin hepsinden şiddetle kaçınmalı ve çekinmelidir. Unutmamalıdır ki Allah-u Teala'nın vaadi ve vaadi de haktır ve gerçektir. Bir gün ki o gün kıyamet, nedamet ve hasret günüdür. Bütün ayıpların açıklanacağı, hayrın ve şerrin olanca vüzuhiyle meydana çıkacağı, asilerin suçlanacağı ve müminlerin mükafatlandırılacağı gündür. İşte o gün hesaba çekileceğimizi hiç ama hiç hatırdan çıkarmamalıdır. Şunu iyi bil ki, insanları hesaba çekecek olan Kadir-i Mutlak Allah-u Azimüşşan'dır. Şahitleri ise leh veya aleyhlerinde tanıklık edecek olan kendi uzuvlarımız, iyi veya kötü işlerimiz ve bunları işlediğimiz yer veya mekandır. Zilzal suresi 4'te buyurulduğu üzere Rabbinin telkin buyurduğu vahiy ile bütün haberlerini hal diliyle anlatacak. Kıyamet günü günah veya sevap, hayır veya şer ne işlenmişse onların işlendikleri yerlerin leh veya aleyhite tanıklık edeceklerine bu ayet-i celle delalet etmektedir. Yasin suresinin 12. ayet-i cellesi, onların hayır veya şer amellerini ve öğrettikleri ilim, yazdıkları kitaplar, yaptıkları vakıflar, mektepler, mescitler, hastahaneler gibi hasenelerini veya zulmetmek, fesat, isyan veya batılı yaymak gibi seyyiyelerini, bıraktıkları eserleri biz yazarız. Esasen biz her şeyi açık kitapta, levh-i mahfuzda sayıp yazmışızdır. Bu ayetin sebebi nüzulü şöyle anlatılıyor. Ensardan bir kabile bulundukları yerle mescidin arasının uzak ve yolun uzun olduğundan şikayet ederek evlerini Mescid-i Nebevi'nin civarına nakletmek istediklerini söylediler. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu ve yakın yerlerde oturarak mescide gelmekle alınacak sevabın uzak yerlerden gelenlerin sevaplarından daha az olacağı ve binaenaleyh uzaktan gelenlerin daha büyük ecre nail oldukları beyan buyuruldu. Dersimize devam ediyoruz. Birinci surun üflenmesinden sonra yeryüzünün kararacağını ve mahşer yerinin Allah-u Teala'nın nuruyla aydınlanacağını söylemiştik. Zümer suresi 68 ve 69'da ve mahşer yeri Rabbinin nuruyla aydınlanır. Herkesin eline amel defterleri verilir. Peygamberler, melekler ve müminlerden şahitler getirilir. Ve aralarında ne sevapları eksiltme ve ne azapları fazlalaştırma suretiyle asla zulmolunmaksızın hakkıyla hükmolunur. Her nefse hayır veya şer amelinin cezası tamamen verilir. Esasen Allah-u Teala onların yaptıklarını çok iyi bilir. Ey aşık-ı sadık! Allah Celle Celaluhu, o şiddetli ve dehşetli günü seni hesaba çekmeden, bu dünya hayatında irade ve fırsat elindeyken kendini hesaba çek. Kârını ve zararını günü gününe tespit eden bir tüccar nasıl hesabını bilir ve günün birinde iflasa sürüklenmezse, sen de her günün hesabını gece yatağına girince yapıver. Bir düşün, o gün Allah-u Teala'nın emirlerinden hangilerine uydun, ne gibi hayırlı ameller işledin, yoksa Allah korusun, bir kötülük ve bir haksızlık mı yaptın? Bilerek veya bilmeyerek bir günaha mı bulaştın? Ay başına, yıl başına diye bu işi safsaklama, hele emekli olduktan sonra hesaba kitaba bakmaya hiç niyetlenme. Bir de bakarsın ki iş işten geçmiş, borç bini aşmış, hayat bilançon baştan aşağı zarara ulaşmıştır. Zararın neresinden dönülürse kârdır ama o zararı yaptığın gece fark edip dönüvermek insana daha yararlıdır. Bakarsın malın, mülkün, masanın ve kasanın, rütbenin ve makamın, hatta evladın sana hiçbir yarar sağlayamaz. Aklını başına al, günü gününe hesabını tut. Nasılsa günün birinde hesaba çekileceksin ve bundan da kurtuluş yoktur. Öyleyse hesabını sağlam tut. Dinine ve imanına sahip ol. Allah ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem muhabbet eyle ki bu bağlılık ve muhabbet ahirette necat ve felahına, ebedi saadet ve selametine zemin hazırlar. Allah ve Resulünün yolunda bulun. Helal ile haramı ayırt etmesini bil. Rıza-i ilahiyeye nail olabilmek için hiçbir gayret ve fedakarlıktan kaçınma. Zerre kadar bile olsa hayır işlerine koş ve zerre kadar bile olsa şerlerden, günahlardan, Allah-u Teala'ya ve Resulüne isyandan kaç. Allah-u Teala'dan gayri her şeyi kalbinden sür ve çıkar. Zira masivallah'tan külliyen alakasını kesmeyen aşık, dünya mihnet ve meşakkatlerinden, bela ve musibetlerinden asla kurtulamaz. İnsanı insan yapan yüce ve üstün makamlara, ki biz ona makamı kemal insaniyet deriz, katiyen ulaşamaz. Dünyanın tozu bile ruha ağırlık verir. Günahlar kalp aynasını tozlandıracağından kalp gözü kör olur. Kalp gözü kör olanlar ise hakkı göremezler. Bu alemde kör olan ve hakkı göremeyen ahiret aleminde de kör olur. Tek ve biricik kurtuluş yolu Allah-u Teala'da yok olmaktır. Allah-u Azimüşşan'a firar etmektir. Mevla-i Müteale firar edenler de kurtulanlar zümresine dahil olurlar. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bu konulara devam etmeye gayret edeceğiz. Allah'ımız Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde kelime-i şehadet ile huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Allah-u Teala'ya emanet olunuz inşallah.
1: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, İshal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet.
1: Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu an şöyle demiştir: İbadetin tadını dört şeyde buldum. Bu dört şey şunlardır: Allah'ın farzlarını yerine getirmek, Allah'ın yasaklarından uzak durmak, Allah'ın sevabını umarak doğru ve iyi olanı emretmek, Allah'ın gazabından korkarak kötü ve yanlış olandan alıkoymak. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, seyyidina Hazreti Muhammed'in el Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan: Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabat'ta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor: Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni Bekri yurdunda. 5 süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Sözün özü.
5: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.

0: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
1: İnni es'elukel cenneh ve ma qarraba ileyha min kavlin ev amel ve a'udhu bike minen nar ve ma qarraba ileyha min kavlin ev amel.
2: Allah'ım, senden cenneti ve ona yaklaştıran söz ve ameli istiyorum. Cehennemden ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hayırlı olan işleri yapmayı,

canan iline varıp görmek dilersen, hayat iklimine ermek dilersen, solmaz gülşen gülün dermek dilersen, gel gönül dost illerine gidelim. Gel gönül dost illerine gidelim.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Radyo Nida.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir. 4 şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. 4 şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Her kim şan ve şöhret istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Fatır Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İyilik güzel huydur. Günah, vicdanını rahatsız eden ve insanların duymasından rahatsız olduğun şeydir. Müslim 1.45.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

El Hafir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla muhafaza eden. Sen El Hafizsin. Her şeyi koruyup gözetensin. Kainattaki her şeyi gözeten, tabiatı dengede tutansın. Kullarının bütün yaptıklarını bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. İnsanı endişelerden koruyan, onu tehlikelerden uzak tutansın. Sana güveneni doğru yola sevk eden, gözetensin. İnsanı akıl, irade ve vicdanı aracılığıyla tüm kötülüklerden muhafaza edensin. Kulluğun temelini ibadet, ibadetin temelini ise namazla şereflendirensin. Namazını muhafaza edenlere Hafiz ismin ile tecelli edensin. Ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, bizi isminle koruduklarından eyle. Amin.

El-Hafiz Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. Sen El-Hafiz'sın. Dilediğini aşağı indiren, alçaltansın. İnkarcı ve münafıkları cehennemin en aşağı derecelerine düşürensin. Sen El-Hafiz isminle zalimleri hakir eden, dilediğini kendince bilinen bir hikmetle zelil edensin. Dünyada ve ahirette mümin kullarını yükselten, münafıkları ise alçaltansın. Kulların yükselmesi ve alçalması ancak senin elindedir. Senin El-Hafiz ismin dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek. Kafir ve zalimleri bu isminle orada da hakir kılacak olan sensin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. Ey dilediğini yükselten, dilediğini alçaltan Allah'ım! El-Hafiz isminin maddi ve manevi tecellilerinden bizleri muhafaza eyle. Amin.

Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydi nurun. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak

Ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz. Ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Güzel Bursa'mızın güzel kardeşleri, radyonuz Nida'dan hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Acizane Nida'dan gönüllere seslenmeye çalıştığımız programda hamdolsun yeniden buluştuk ve beraberiz. İnşallah bu programda hayırlar getirir. Birazdan Kur'an-ı Kerim'de defaatle bizlere emredilen bir kelimeyi anlamaya çalışacağız. Düşünmek. Evet, düşünmek hayatımızın vazgeçilmezi. Her an bir şeyleri düşünüyoruz, olumlu veya olumsuz. Ama birazdan duyacağınız gibi Allah Teala'nın düşünmemizi istedikleri bunlar değil. Efendim, biz insanlar önemli bir şeyi anlatmak istediğimizde onu birkaç kez tekrarlarız. Birçok eserde de bu tekniğin kullanıldığını biliyoruz. Ancak benzer metot, benzeri olmayan bir kitapta, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala tarafından da uygulanıyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimelerin tekrarları var. Demek ki bu tekrarlar

o mevzunun önemini de gün ışığına çıkarıyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette "Hala düşünmüyor musunuz? Düşünen yok mu? Düşünesiniz diye ayetleri size açıkladık" sözleri var. Ayetlerin sonunda sıkça duyduğunuza eminim. Peki Allah Celle Celaluhu bu uyarılarıyla sizce bizlere ne anlatmaya çalışıyor, bunu hiç düşündünüz mü? Kardeşlerim, Meryem suresinde buyruluyor ki, "İnsan önceden hiçbir şey değilken gerçekten bizim onu yaratmış bulunduğumuzu hiç düşünmüyor mu? Gelin biraz düşünelim. Yaratılmış canlılar içinde yalnızca biz insanlara düşünme, karar alma, düşündüğünü uygulayabilme, plan yapma ya da sonuç çıkarma gibi üstün özellikler verilmiş. Belki de biz insanlar sadece tek bir an kendi yaratılışımızı düşünsek, nasıl mucizevi bir şekilde ve mükemmel bir tasarımla yaratıldığımızın farkına varacağız ve Allahu Teala'nın bizden istediği o düşünmenin bilincine varacağız. Lütfen düşünmeye devam edelim. Bir tuz tanesi büyüklüğünde tek bir hücreydi başlangıcımız. Ve ardından bu hücrenin milyarlarca kez çoğalması sonucu bugünkü insan halimize geldik. Belki de en önemlisi şuydu. Hiçbir şey değilken, yokken bir ruh kazanmış olmamız. Bir damla su önce embriyoya, sonra bir çiğnemlik et parçasına, ardından bir bebeğe, sonunda muhteşem sistemlerle tasarlanmış bir bedene sahip oluyor. Bitti mi? Hayır. Düşünebilen, konuşabilen, aklını kullanabilen bir varlık halinde. Kısacası Rabbimiz, insanı yoktan inşa etmiş ve ona ruhundan üflemiştir. Fakat insanların çoğu, bu üstün yaratılış üzerinde düşünmez ve Allah'tan uzak, gaflet içinde yaşar. Allahu Teala bizlere sormaya devam ediyor. İnfitar Suresi. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ki O seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti. Düşünmeye devam ediyoruz. Bir araba düşünün. Bu arabanın yürümesi, gitmesi için yakıt lazım. Yetmiyor, yağ lazım. Yetmiyor, suyu da gerekiyor. Yetmiyor, havaya da ihtiyacı var. Ve bunlar ayrı ayrı yerlerden otomobile verilir. Ancak İnsanda öylesine mükemmel bir mekanizma vardır ki, tek yerden alınan besinler, vücutta moleküler düzeyde ayrıştırılır ve muhteşem sistemler vasıtasıyla gerekli olan neresi varsa oraya iletilir. Bu bilinçli yönlendirme ve bu müthiş plan, Rabbimizin üstün ve kusursuz yaratmasıdır. Yine Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor. Andolsun onların öykülerinde akıl sahipleri için ibret vardır. Kuşkusuz hayvanlarda da sizin için ibret vardır. Allah geceyi ve gündüzü birbirinin ardına getirir. Kuşkusuz gözleri olanlar için bunda bir ibret vardır. Değerli kardeşlerim, vücudumuza birazdan döneceğiz. Lakin şimdi ayetler hakkında biraz konuşalım mı? Ayet, bir şeyin varlığını gösteren bir belirti, işaret anlamındadır. Şimdi, göklerde ve yerde Allah'ın pek çok ayeti, yani varlığının, birliğinin işaretleri bulunmakta. Bugün bunlara doğa olayları deniyor. Bu doğa olayları dahi Allah'ın varlığının ve birliğinin açık kanıtlarından. Az önce bahsettiğimiz, gözümüzle göremeyeceğimiz spermlerden, canlıların ve şu mükemmel insanın yaratılması,
ırmak, göl ve denizlerdeki suyu buharlaştırıp bulutlarda taşıyan ve sonra onu aynı miktarda toprağa bereket yağmuru olarak indiren bu doğa yasaları, ki biz buna sünnetullah diyoruz, akıl ve hayale gelmeyecek kadar farklı renklerde, farklı özelliklerde hayvanlar ve bitkiler, hepsi Allah'ın birliğinin, evrenin, bilemediğimiz daha nelerin nelerin, hiçbir eşi ve benzeri olmayan Rabbimiz tarafından düzenlenip yönetildiğinin belirtileri. Akıllı bir insan, şu saymaya çalıştığımız birkaç maddenin bunca mükemmel dizaynın yanından körü körüne geçmez. Bunların nasıl ve kimin tarafından yaratıldığını, hangi yasalara göre yönetildiğini, yağmurun nasıl oluştuğunu, nasıl yağdığını, bitkinin nasıl filizlendiğini, kuşun nasıl uçtuğunu, denizlerin içinde o derinlerde yaşayan, daha yeni yeni keşfedilen onca canlıyı, bunların hepsini olmasa da ömrü yettiğince bazılarına şahit olur ve keşfetmeye çalışır. Yine Kur'an-ı Kerim tabiri, bakmıyorlar mı develere nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl dikildi, yere nasıl yayılıp döşendi? Rabbimiz Celle Celaluhu bütün bunları düşünmemizi istiyor. Bu sayılanları ve daha birçok şeyi düşünen, inceleyen insanlar, bunların kendiliğinden var olamayacağını, ilim, hikmet ve kudret sahibi bir yaratıcı tarafından yaratıldığını ve evreni böyle ipince bir denge üzerinde yaratan yaratıcının Celle Celaluhu bunları boş yere değil, bir amaç için yarattığını, öyleyse her şeyin kısa bir ömürle yaşanıp bitmeyeceğini, bu dünya hayatından sonra bir hayat bulunması gerektiğini anlayacaktır. Bunu anlayan insan, programımızın konusu gibi Allahu Teala'nın sorusuna doğru cevap verecek, yarattıklarını hatırlayacak, düşünecek ve güzel ahlak yoluna girecektir. Gelin tekrar kendimize, kendi vücudumuza dönelim. Her gün vücudumuzda yaklaşık 1 milyon kanser hücresi oluşuyor ve savunma sistemi bu hücreleri yok ediyor. İnsan bunun farkında bile değil. Sürekli ben ben demeye devam ediyoruz. Kendi mucizevi yaratılışını unutan, Allah'a karşı çarpık örnekler getirmeye çalışan insanların hayatları maalesef yanılgı içinde devam ediyor. Rabbine nankörlük etmek istemeyen bir insan, kendisini günlük yaşamın akışına kaptırmaz. Evet çalışır, evet işinde gücünde olur, evet sorumluluklarının bilincindedir ama hayata geliş amacının sadece bu olmadığını bilir. Sorumluluğu vardır Müslümanın, kadın ve erkeğin, genç ve yaşlının. Bu sorumluluğu derin düşünmek, insanın dünyanın göz açıp kapama kadar kısa süreli bir konaklama yeri olduğunu ve ahirette Yüce Rabbimizin adaletiyle dünyada yaptığı her şeyden sorgulanacağını asla unutmamasına vesile olur. İşte Allah Celle Celaluhu onun için düşünmemizi, ibret almamızı istiyor. Neden? İnsan ancak düşünerek Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü kavramaya başlar. Eğer derin düşünürse sevgisi ve korkusu artar. Bütün bunlar Rabbimizin sınırlarını korumada ve hoşnutluğunu kazanmada o kişinin yardımcısı olacaktır. Peki Müslüman diğerlerinden neden daha fazla düşünendir? Şöyle bir misal verelim. Hanım kardeşlerim daha iyi bileceklerdir. Bir derin temizlik vardır. Örneğin bayramdan bayrama veya 3 aydan 3 aya yapılan bir de yüzeysel temizlik vardır. Ortalığın süpürülmesi, tozunun alınması gibi. Müslüman olarak bizim farkımız şudur. Biz yüzeysel düşünmeyiz Allah'ın yarattıkları arasında. Derin düşünürüz. Gördüğümüz şey, yaşadığımız şey tamam,
bizi etkiler ama biz onun görünen kısmında kalmayız. Gördüğüm, yaşadığım, duyduğumun dışında bunun üzerinde ne hikmetler olabilir ona bakarız. Örneğin, üzerinde yürüdüğümüz yollarda belirtiler, işaretler vardır. Ne diyoruz buna? Ayetler. Biz bu ayetleri görürüz. Görmemiz gerekir, üzerine düşünmemiz gerekir. Yolda giderken bir ağaca, bir buluta bakan, yerdeki topallayan bir kediye bakıp üzülen, yol üzerinde gördüğü küçücük taşların dahi boşu boşuna yaratılmadığını bilen insandır Müslüman. Düşünüyorum diyoruz, değil mi? Varım. Çünkü düşünüyorum, hayattayım. Eğer ben bunu diyebiliyorsam, bedenimde her saniye trilyonlarca bilgi işlenip değerlendirilirken, farkına bile varmadığım, hayatta olmama sebep olan onca nizam varken, bu hayranlık verici hızdaki bu mucizevi işlemlerde hiçbir rolümün, hiçbir çabamın olmadığını düşünemiyor olmam, benim ayıbım olmaz mı? Ne nefes almamda benim bir payım var, ne yemek yiyebilmemde, ne yediklerimi çıkarabilmemde, ne uyuyabilmemde. Bir çabam olmadığı halde ben, ben, ben diyoruz. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bunu da düşünmemizi istiyor. Kainat ve canlılık artık bilimsel delilleriyle Allah'ın varlığını kabul ediyor. Hal böyleyken üzerinde düşünmeyen insan bu dünyada ne amaçla yaşar? Ölümden sonra hayatı ne olacak? Toprak olacağını düşünüyorsa, insana verilmiş o sonsuzluk duygusunun karşılığı ne olacak? Rabbimiz sayılamayacak kadar çok nimet veriyor. Durmaksızın nefes alıyoruz. İsterseniz almamaya çalışın. En fazla bayılırsınız. Bu uykunuzda da devam eder, koşarken de. Farkında bile olamayız. Her organımız çalışıyor. Kalbimiz vücudumuza sürekli kan pompalıyor. Ve bunların hiçbirinin işleyişinde bizim en küçük bir rolümüz yok. Bütün bu mucizevi sistemleri sonsuz güç sahibi Allah Celle Celaluhu idare ediyor. Hani bugün diyorlar ya, öyle çok çok derin düşünme, delirirsin, amiyane tabirle kafayı üşütürsün. Aksine, bütün bunları görmezden gelerek, inat edip yüz çevirirseniz, düşünmezseniz, tefekkür etmezseniz o zaman boğulur, o zaman delirir ve şeytanın sistemine dahil olursunuz. Kur'an-ı Kerim'de yine buyuruluyor. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler. Onlar bunlardan daha çok, daha kuvvetli ve yeryüzündeki eserler bakımından daha sağlamdılar. Yine de kazandıkları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. Peygamberleri onlara açık kanıtlar getirince, yanlarında bulunan bilgiyle sevindiler. Peygamberlerin getirdiği bilgiye değer vermediler. Onlarla alay ettiler. Sonunda alay ede geldikleri şey kendilerini kuşatıverdi. Ne zaman ki azabımızı gördüler, tek Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Fakat hışmımızı gördükleri zaman inanmaları kendilerine bir fayda sağlamadı. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası budur. İşte o zaman kafirler zarara uğramışlardır. Kur'an-ı Kerim'de düşünmemiz istenen mevzulardan bir tanesi tarihi olaylardır. Tarihi olaylardan ibret almak, düşünmek biz insanların görevidir. İnsanların şu dünyada az önce bahsettiğimiz birçok yaratılış kanunu kadar önceki çağlarda yaşanmış tarihi olaylardan da ibret alması, düşünmesi Allah tarafından emir buyruluyor. Geçmiş milletlerin, insanların başlarından geçen bazı olayların özet olarak Kur'an-ı Kerim'de anılması ibret almak içindir.
yoksa bugün bazı cahillerin dediği gibi hikaye olsun diye değildir. Fakat okumuş da olsa gafil insan bunları ve hatta kendi yaşadığı ömür sürecinde gözünün önünde olan birçok hadiseyi, belaları bile kısa zamanda unutup alışkanlık edindiği kötü davranışlara döner. Bir öğrenci düşünün. Öğrencinin bir atacı vardır, küçük bir kalemi vardır, kalem tıraşı vardır. Masasının üzerinde, odasında hep görürsünüz. O çocuğa sorsanız, bu ne işe yarıyor, şu nedir diye, hepsinin ne işe yaradığını, hepsinin bir faydasının, bir amaç için o çocuğun masasında olduğunu size söyleyecektir. Hal böyleyken, ruh sahibi olan insanın da asla başıboş ve amaçsız olamayacağını anlayabilirsiniz. Ve yalnızca düşünen insanlar Allah'ın gücünü gereği gibi kavrayabilir. Kur'an ayetlerinde olduğu gibi. Ne buyruluyor? Hud suresinde, bu iki grubun örneği kör ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Örnekçe bunlar eşit olur mu? Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Maalesef bugün düşünmeye pek vaktimiz yok. Aslında güzel bir nimet olan, güzel bir imkan olan teknolojiyi, cep telefonunu, interneti doğru yönde kullanmadığımız için birçok şeyi ıskalıyoruz. Düşünmek, hatırlamak anlamındaki o güzel kelime, tefekkür. Ebu Derda radıyallahu an diyor ki, bir saat tefekkür, 40 gece nafile olan ibadetten üstündür Allah bilir. Peki bu düşünmek ne üzerine? Buluta bakarken, ya Rabbi şu bulutları ne güzel yaratmışsın. Yağmur damlası yanağına düştüğünde, Subhanallah, şu yağmur damlası kim bilir kaç yüz kilometre öteden gelen bir su buharıyla kim bilir kaç bin metreden süzülerek yanağıma düştü. Nasıl oluştu bu bir damla yağmur damlası? Bir nefes çektiğinde insan, elhamdülillah, eğer Rabbim izin vermeseydi, tam akciğerlerimin istediği şekilde yaratılmasaydı şu hava ve şu akciğerim küçük bir rahatsızlık olsaydı, ki etrafımızda hasta olanlar da var, Rabbimiz şifa buyursun, amin. Eğer ben hasta olsaydım, şu derin nefesi çekemiyor olurdum. Sen ne kadar büyüksün Rabbim diyebilmektir. İşte diyor ki, belki de senin bu şekilde düşünmen, yaptığın bazı nafile olan ibadetlerden üstündür. Farz ibadetler denmiyor, dikkatinizi çekiyorum. Ben şu kadar zikrediyorum ve bunu yapıyorum ama namazımı kılmıyorum çünkü namaza gerek yok demek, Allah korusun, bütün yaptıklarımızın çöpe gitmesi demektir. Dolayısıyla farzın, nafilenin yeri ayrıdır. Kardeşlerim, hayvanları düşünmek, yaratılmış birbirinden farklı onca canlı, onca bitki, rızkımız, dünyanın dörtte üçü suyla kaplı bildiğiniz gibi. Yalnız dörtte biri, onun da büyük kısmı öyle bitkinin, ormanın olmadığı kayalık çöller, geriye küçücük bir yer kalıyor toprak olarak. Dünyanın büyüklüğünü düşündüğünüzde. Fakat Cenab-ı Hak bu sınırlı toprağı sürekli bir değişime, dönüşüme, bütün canlıları doyuracak gıdaların kaynağı haline getirmiş. Bunları düşünmez miyiz? Bugün bir çiftçi bir şey ekiyor. 50 sene önce de ekildi aynı toprakta. 100 yıl önce de aynı toprakta. Ekilenler değişti, ekenler değişti. Soyu sopu unutuldu gitti ama aynı toprak. Üstelik ayrı ayrı sofralara giden değişik değişik sebzeler, meyveler. Bu sadece insanın ki, tavuğun gıdası ayrı, koyunun gıdası ayrı. Küçücük gözle görülmeyen bir canlı, o da doyuruluyor. Şu içtiğimiz su, ayette buyurulduğu gibi, dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? Gerekir ya Rabbi. Elhamdülillah, şükürler olsun.
o bir bardak suyun macerasını, yani yaratıldığı andan o bardağınıza gelene kadar yeryüzüyle gökyüzü arasında ne kadar gidip geldiğini, nerelere dolaştığını düşünmek Rabbimizin bizden istediği. Bunu anlatırken Yusuf aleyhisselam aklıma geldi. Yusuf aleyhisselamın güzelliğine hayran kalmış ve kadınlar kendilerinden geçmişti, değil mi? Ellerini kesmişlerdi. İstemsiz bir hareketti bu. Aynen onun gibi ilahi sır, hikmet ve hakikatlere mest olan, kendinden geçen hak aşıkları da adeta maddi alemden uzaklaşıyorlar. Düşünmemiz lazım. Yusuf aleyhisselamın o yüzünü görmek, insanı bu derecede kendinden geçirecek bir hale geliyorsa, acaba bütün güzelliklerin kaynağı olan, yaratıcısı olan Rabbimizin sıfatları, nimetleri ve bunların tecellilerinin düşünmesinde derinleşen bir kulun hali nasıl olur? Rabbimiz yüce zatını zikrederek kalbini uyanık tutmaya çalışan, görülmesi gerekenleri gören, düşünülmesi gerekenleri düşünen insanlardan eylesin cümlemizi. Bugün bizi bunları düşünmekten uzaklaştıran çok etmen var. Madem o etmenler olmadan yaşayamayacağımızı düşünüyor ve onları bırakamıyoruz, en azından kendimize, yani tefekküre biraz vakit ayırıp, günün bir yarım saati, haftada bir saat olsun, Subhanallah, Elhamdülillah diyeceğimiz onca nimeti görmeye çalışmaz mıyız? Çalışmamız ve görebilmemiz ümidiyle. Geldik programımızın nihayetine. Allahu Teala'dan niyazımız, nasıl düşünmemizi, tefekkür etmemizi istiyorsa, o şekilde düşünebilen kullarından olmamızdır. Rabbimiz Celle Celaluhu, güzel düşünen, güzel yürüyen ve affa uğrayan kullarından eylesin cümlemizi. 107.3 frekansında Bursa'da, Radyo Nida'da bize kulak veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyor ve bir sonraki programda Nida'dan gönüllere de buluşabilmek niyazıyla hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Selam ve dua ile.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3. Sen kay-

Ebu Hureyre'den şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir'le Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir?" dedi. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Resulullah, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce, "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz," dedi. Efendimiz kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamd olsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. "Buyurunuz," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resul-i Ekrem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e dönerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar." buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

El basir Celle Celalu, Celle Celalu, her şeyi gören sen el basirsin, gizli açık her şeyi en iyi şekilde görensin. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi bütün özellikleriyle idrak edensin. Herkesin gizli ya da açık yaptığı ve yapacağı her şeyi bilen, işiten ve sırrına vakıf olansın. Kullarının her durumunu Basir isminle gören, Semia isminle duyan ve Alim isminle bilensin. Senin görmeni engelleyecek, idrakini perdeleyecek hiçbir kusur veya sınır yoktur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insana görmediğini ve bilmediğini gösterendir. Mümine basiret kazandıran, onu feraset sahibi yapan, vahyin ışığındaki tecellilerdir. Kullarına görme yetisi veren, onları olup bitenlere şahit olarak yaratan sensin. Yer, gök, gece ve gündüz, kısacası her şeyi kullarının yaptıklarına şahit edensin. Ey kainattaki her şeyi gören ve bilen Allah'ım! Bizleri hakikati görenlerden, hak ile batılı ayırt edenlerden eyle. Amin.

İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys, Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer, "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys, "Küfe'ye" diye cevap verdi. Küfe valisine, "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim." karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da, "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer, "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastası iken ondan kurtulmuş. Vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır" buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys, "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys, "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys, adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk, onun bu yönünü fark edince Üveys Küfe'den ayrıldı.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Kıyamet Suresi 3 ila 4. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Müslim 1:18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.